0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

müminlere ölüm fermanı yazmıştır. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Ay Taç Hoca, ay Taç Hoca.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: Ya kebir, ya kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.

0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu,
1: Çağrı Efendim.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظامة سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, karanlık ve aydınlık birbirlerine dönüştükçe, çağlar peş peşe geçtikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar kutup yıldızına yakın iki yıldız karşı karşıya geldikçe, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve âline salavat indir. Bizden onun ve ehli beytinin ruhlarına selam ve tebrikler ulaştır. Onlara rahmet et, onları mübarek kıl, bol bol selam ve selamet ver, haşir ve karar gününe kadar. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selavat indir ki, o senin nurlarının denizidir, sırlarının madenidir, lütuf ve inayetinin ta kendisidir, hidayetinin güneşidir, memleketinin gülüdür, huzuruna gelmenin rehberidir, kulun ve sevgilindir, elçindir, ümmi olan peygamberdir, onu elçilere ve peygamberlere başkan yapmışsın, keza bütün âl ve ashabına, sana yakın büyük meleklere, gökler ve yerdeki salih kullarına da. Allah'ım, ebedi olarak salavatların en faziletlisini ve çoğunu, İnsani yaratılışların en şereflisi, imani gerçeklerin mekanı, ilahi ihsan tecellilerinin tur dağı, rahmani sırların alanı, Rabbani memleketin gülü, peygamberler zincirinin bağ halkası, elçiler ordusunun öncüsü, üstün peygamberler kervanının kumandanı, bütün mahlukatın en üstünü, yüce izzet sancağının hamili ve yüce şeref ipinin sahibi, ezel sırlarının şahidi, ilk geçmişlerin nurlarının müşahidi, ezel dilinin tercümanı, ilim, hilim ve hikmetin kaynağı, cüz'i külli bütün varlık sırrının mazharı, ulvi sufli varlık alemlerinin gözü, özü, iki kainat cesetlerinin ruhu, dünya ve ahiret hayatlarının çeşmesi, ebediyet mertebelerinin en yücesini, yaşayan en seçkin makamların gerektirdiği ahlakları taşıyan büyük dost, kerim, sevgili Efendimiz Muhammed İbni Abdullah İbni Abdülmuttalib'e, onun bütün âl ve ashabına ve mukarreb meleklere, yer ve göklerin sakinlerinden senin salih kullarına indir. Allah'ım, zakirler zikrettikçe, gafiller gafil kaldıkça, her an ve her zaman binler salat ve selam indir. Her salavat hakkı için bize mağfiret, rahmet ve lütuf ile merhamet et. Ey hataları affeden Allah'ım, bizler beşer olarak hatalar ve günahlarla doluyuz. Sen Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine Bizden meydana gelen hatalarımızı ve günahlarımızı affeyle. Muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yok. Sen kendinden başka ilah olmayan Allah'sın. Affetmek senin şanındandır. Sen affetmeyi seversin. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizleri bağışla, bizlere merhamet eyle. Ey belaları kaldıran Allah'ım, dini ve dünyevi belalardan sana sığınırız. Kaldıramayacağımız ve ruhumuza ağır gelen belalardan sana sığınırız. İslam ümmetine müptela olan ve bizleri helak eden belalardan sana sığınırız. Ey umut ve ricaların son merciği olan Allah'ım, umudumuz sensin. Senden umut ediyoruz, senden rica ediyoruz. Bizlere merhamet et, dağınıklılığımızı toparla, dağılmışlarımızı bir araya getir. İslam ümmetine merhamet et, İslam ümmetine birlik ve vahdet nasip eyle. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım, senden başka ihtiyaçları gideren yok. Maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı gider. Bizleri kendinden başkasına muhtaç eyleme ya Rab. Sen lütuf ve ihsan sahibisin. Sen kerem sahibisin. Sen cömertsin. Sen dilediğine hesapsız maddi ve manevi rızıklar verirsin. Ey şikayetleri işiten Allah'ım, nefslerimizi sana şikayet ediyoruz. Bize zulmedenleri sana şikayet ediyoruz. Bize eziyet edenleri sana şikayet ediyoruz. Ey esirleri salıveren Allah'ım, dünyaya ve dünya nimetlerine aldanıp onların esaretine giren benliklerimizi sana şikayet ediyoruz. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, ruhlarımızı esaretten kurtar, ruhlarımızı zilletten kurtar, bizleri öz benliğimize kavuştur. İlahi ya Rabbi, gerçek özgürlüğün zatına olan esaretten meydana geldiğini bizlere idrak ettir. Ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, kalplerimizi her türlü eğrilikten ve sapkınlıktan muhafaza eyle, kalplerimize yakini bir iman nasip eyle, kalplerimizi kıyamet gününe dek dininde sabit kıl Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden Rabbimiz, sana yöneldik. Efendimizi şefaatçi yapıyor, ellerimizi onun mübarek ellerinin altında tutuyor ve istediklerimizi böylece senden niyaz eyliyoruz. Ey Rabbimiz, muhakkak ki günahlarımız hadsizdir. Ellerimizin işlediği günahların haddi var, hesabı yok. Ama iman ettik ki senin merhametin günahlarımızdan kat kat fazladır. İşlediğimiz günahların merhametin karşısında ne değeri olabilir ki? Senin rahmetin gazabını geçmiştir. Bize rahmetinle muamele eyle. Ey Rabbimiz, bazı yüzlerin ağrıp bazı yüzlerin kararacağı günde bizleri yüzleri ak, gönülleri pak olan sevgili Resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine ilhak eyle. Onun yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi, senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makamı olan rızana ulaşmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bütün hayırlar ve iyilikler senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Sen lütfedensin. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Ey Rabbimiz, bizim ve çocuklarımızın kalplerine İslam nurunu, Kur'an hidayetini bahşeyle. Bütün soyumuzu İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Hepimizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Bizi dünya ve ahiret mutluluğuna nail eyle. Ey Rabbimiz, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine, Müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider. Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle. Ey Rabbimiz, sen selamsın. Selamet ancak sendedir. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet et. Öyle bir rahmet et ki o rahmetinle bizi bütün korku ve belalardan kurtar. Bütün ihtiyaçlarımızı gider, günahlarımızı temizle. Bizi katındaki en yüce derecelere çıkar. O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünebilecek bütün hayırların en yücesine ulaştır. Ya Rabbi, günahlara bulaşmamakta direnip sabretmenin, nefsin muttakileşmesine kaynaklık ettiğini, ibadette bulunup sabretmenin hakka yakınlaşmayı sağladığını ve belalara sabretmenin ilahi kaza ve kadere razı olma imkanını doğurduğunu bize idrak ettir. Ya Rabbi, sabrın belaları insana kolaylaştırdığını, azim ve iradeyi güçlendirdiğini ve ruha istikrar bahşettiğini, sabırsızlığın ise iradeyi zayıflatıp aklı gevşettiğini, kişinin kalbini ızdıraplı ve korkulu kılıp sarstığını bize idrak ettir. Bizi uygun olsun olmasın herkese şikayette bulunan kimselerden eyleme. Ya Rabbi, sabrın gönlü ızdıraptan, dili şikayetten ve uzuvları uygunsuz davranışlardan sakındırdığını, sabırsızlığın ise üzerimizdeki musibeti hafifletmeyip artırdığını bize idrak ettir. Ya Rabbi, bize haktan gelen bir musibete tahammül edemeyen, kendisinden binlerce nimet aldığı veli nimetinden bir musibet görünce feryad-ı figan eden kimselerden eyleme. Ya Rabbi, bize İslam'a davet yolunun azığı olan sabrı ver, nefislerimizi sabırla terbiye et. Ya Rabbi, nefsimizin şevhet ve arzularına, tamahına, zaaf ve kusurlarına, bıkkınlık ve aceleciliğine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, insanların noksanlık, zaaf, cehalet, kötü niyet, sapık karakter, bencillik, gurur, kaypaklık ve aceleciliklerine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, elimizden gelen mücadeleyi verdiğimiz halde geciken muvaffakiyet karşısında bize sabır ver. Ya Rabbi, bizim gibi İslam için mücadele eden kardeşlerimizle birbirimize destek olmamız gerekirken, birbirimize karşı cephe almamızın yanlış bir davranış olduğunu hepimize idrak ettir. Aramızdaki her türlü fitneyi kaldır. Bizi sırat-ı müstakim üzerine birleştir. Senin ve hepimizin düşmanı olan kafir, zalim ve münafıklara karşı bizi tek saf, bünyan-ı mersus gibi yap. Hatalarımızı ört. Bizi yüce Kur'an'ın övdüğü müminlere karşı şefkatli, kafirlere karşı ise şiddetlidirler ahlakıyla ahlaklandır. Birbirimize karşı yaptığımız hatalara tahammül etmek için hepimize hilim ve sabır ver. Allah'ım, bizleri yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in fazıl ve bereketinden mahrum eyleme. Allah'ım, bizleri Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her safhasına hakim kılan, başımıza gelen bütün bela ve musibetlerin çaresini Kur'an'da arayan, onun uğruna yaşayan, onun hükümleriyle hükmeden, onu hakim kılan Müslümanlardan eyle. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Efendimiz, Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, zatı ve hayatı bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Efendimiz, Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kulun, nebin, resulün, ümmi nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım, bütün peygamberler arasından seçilen nebine, bütün kulların arasından kendisine razı olduğun Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut alemine teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veline, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah'ım, Araf suresinde anlatılan adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerinin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta ana tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek, İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatrına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatrına, Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatrına, Hazreti Muhammed vasıtasıyla bizi sapıklıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için, emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getirilmiş Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun: şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim, yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatrına, kulun, resulün, nebin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Hazreti Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle senin ve bütün meleklerinin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri en çok olan, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olan eyle. Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından, seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabun makamındaki kimselerden eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevabı en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edilen eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, yoluna hidayet erdirilenler arasında en yakın ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle. Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu önce ve sonradan varanlarımıza buluşma yeri eyle. Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle, sünnetiyle amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin. Onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 9921.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli

0: De özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Hatmi Şerif.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Çarşı Pazar Denetimi. Behlül Dana bir gün Harun Reşit'ten bir vazife istedi. Harun Reşit de ona çarşı pazar denetim işini verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı, hepsi normal gramajından noksan geldi. Dönüp fırıncıya sordu. Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Oh, ah, nerede? Zar zor geçiniyorum. Çoluk çocuğunla ağzının tadı var mı? Maalesef, evimde hiç mi hiç huzur yok. Behlül bir şey demeden ayrıldı ve bir başka fırına gitti. Orada da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gramajından fazla geliyor. Eksik gelmiyor. Aynı soruları bu fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğruca Harun Reşit'in huzuruna çıktı ve yeni bir vazife istedi. Ey hükümdar, sizden başka bir vazife istiyorum.
1: Behlül, daha bugün vazife verdik sana. Ne çabuk bıktın. Ey hükümdar, çarşı pazarın denetçisi varmış. Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış, buna göre herkes hesabını ödemiş, bana ihtiyaç kalmamış.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Diyarbakır'ımızla ilgili bunları biliyor musunuz?
2: Şeyh Mattar Camii. Akkoyunlular döneminde 1500 yılında Sultan Kasım tarafından yaptırılan cami daha çok minaresiyle ün yapmıştır. Cami kare planlı, tek kubbelidir. Camide yanlarda üçer, kuzey ve güneyde ikişer penceresi olup tümünün iç ve dışında kemerle kapanan girintileri vardır. Minare yekpare taş sütun üzerinde dört köşeli olarak inşa edilmiştir. Yapı dört ayaklı minaresiyle Anadolu'nun tek minare örneğidir. Bu minarenin dört ayağı dört İslam mezhebini simgelemektedir.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir aile reisiydi. Mutlu bir aile sahibi olmak isteyen, eşiyle huzurlu bir hayat geçirmek isteyen, çocuklarına baba olmak isteyen birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile ahlakına bakacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine karşı nasıl davranırdı? Çocuklarını nasıl eğitirdi? Eşiyle münasebetleri nasıldı? Ona bakacak. Çünkü kurtuluş oradadır. Ama bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unutturulmaya çalışıyor. Onun yerine ne idüğü belli olmayan insanlar rol model olarak çocuklar

aleyhissalatu vesselamın yerine rol model olarak bırakılıyor. İyi bir nesil yetiştirmedik. Onun için her gün haberlerde istiyoruz. Kadına şiddet, kadına şiddet, kadına şiddet haberleri. Bu çocukları yetiştiren sizlersiniz. Bu nesli yetiştiren sizlersiniz. Peygambersiz bir nesil yetiştirirseniz her gün kadına şiddet haberleriyle çalkalanırsınız. Her gün insanların kendi arasında birbirlerine şiddet uygulamasıyla çalkalanırsınız. Bizim için yegane kurtuluş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakına uymak ve çocuklarımızı Efendimizin yüce ahlakını öğreterek yetiştirmektir, eğitmektir. Eğer bugün sokaklarda gençlerimiz uyuşturucuya müptela olmuşsa, eğer bugün çocuklarımız içkiye, kumara müptela olmuşsa, bunun sorumlusu da yine biziz. Çünkü bunlar bizim çocuklarımızdır. Hiçbirisi uzaydan ya da başka bir ülkeden gelmedi. Sorumlusu biziz. İçinde bulunduğumuz ahvali değiştirmek istiyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, namazda en çok sevap alan kimse en uzak olanlarıdır. Yürüme yönüyle en uzaktan gelenler, imamla kılıncaya kadar namazı bekleyen kimse, hemen kılıp sonra da uyuyandan daha çok sevaba mazhardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 9921.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstık.

0: Fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
12: Şimdi haberler.
13: Meclis 51 günlük aranın ardından yeni yasama döneminin ilk oturumunu gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, genel kurulda milletvekillerine hitap ederek yeni dönemin gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Kurtulmuş, darbe döneminin izlerinin geride bırakılması gerektiğini, özgürlükçü, sivil ve katılımcı bir anayasa için çalışılması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, anayasanın ilk dört maddesi üzerinden yeni tartışmalar üretilmemesi çağrısında da bulundu. Yeni yasama döneminde meclis çalışmalarının uzlaşı içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, milletvekillerine de nezaket çağrısı yaptı. Farklı görüşlerin dinlenmesinin siyasi itibarı güçlendireceğini söyledi. Filistin davası da Kurtulmuş'un konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri oldu. Siyonist işgal rejiminin saldırılarının bölge halklarının geleceğini tehdit ettiğini belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti için desteklerinin süreceğini söyledi. Kurtulmuş, Filistin davasının meclisin gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı. Konya'da Filistin milli takımıyla Konya Spor arasında oynanan maçta verilen mesajı da hatırlattı.
14: Konya'da futbol bu kez yalnızca bir maç için oynanmadı. Filistin milli takımıyla TÜMOSAN Konya Spor, Filistin günü etkinlikleri kapsamında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunu dolduran binlerce taraftar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek verdi. Karşılaşma öncesinde Filistin milli takım oyuncuları sahaya çıkarak taraftarları selamladı.
15: Tribünlerde Filistin'e destek sloganları yükseldi. Stadyumda dikkat çeken pankartlar da açıldı. Siyonist rejimin saldırılarında katledilen sporcu ve gazetecilerin isimleri tribünlerde yer aldı. Saha zeminine ise barış ve özgürlüğü simgeleyen beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs temalı büyük bir pankart serildi. Doğu tribünündeki koreografide ise Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden Muhammed Durra ve Hanzala'nın yanı sıra Gazze'de şehit olan torunu Rimi kucağında tutan Halit Neban'a da yer verildi. Sahaya Konya sporlu futbolcularla birlikte Gazze'li çocuklar çıktı. Karşılaşma öncesinde sağ kenarından çok sayıda beyaz güvercin de gökyüzüne bırakıldı. Maçın 10. dakikasında stat ışıkları kapatıldı. Ekranlara 7 Ekim'den bu yana Siyonist rejimin saldırılarında şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı görüntüler yansıtıldı. Tribünler bu sırada sessizliğe büründü. Saha kenarındaki panolarda da Gazze'deki çocuklara ve Filistin'e ilişkin destek mesajları yer aldı. Bazı taraftarlar Filistinli çocuklar için sahaya peluş oyuncaklar attı. Karşılaşma 90 dakika tamamlanmadan 89 dakika 59 saniyede bitirildi. Ekranlara "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir" yazısı yansıtıldı. Son düdüğün ardından protokol üyeleri Filistinli futbolcularla sahada bir araya geldi. Futbolculara çiçek takdim edildi. Gösterilen yoğun ilgi karşısında bazı Filistinli futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclisin 28. dönem 5. yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti. Ekonomiden terörsüz Türkiye sürecine, yeni anayasadan dış politikaya kadar birçok başlığa değinen Erdoğan'ın gündeminde fon piyasasındaki gelişmeler de vardı. Hakkaniyet ve adalet vurgusu yapan Erdoğan, fon sorununa ilişkin net mesaj verdi. Erdoğan, Türkiye'nin sorunlara çözüm üretmeye ve ekonomik gelişimini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, terörün Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını tükettiğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine destek veren siyasi partilere teşekkür eden Erdoğan, sürecin devamında siyasi partilerin desteğinin sürmesini istedi. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için siyasi partilere çağrıda bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesi konusundaysa tutumlarının belli olduğunu ifade etti.
16: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aklama suçları soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yeni açıklama yapıldı. Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasa Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi şirketlerine ait toplam 131 yatırım fonunun alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar vermişti. Bu fonlarda yaklaşık 455 bin tekil yatırımcı bulunduğu açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında onlarca şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu sayısı 56'ya çıkmıştı. Öte yandan tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde fahiş kazanç elde edenlerin bu tutarları gönüllü olarak iade edebilmesi için TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açıldı. Borsa işlemlerinden elde edilen fahiş kârların geri ödenmesi için de genel hisse iade hesabı oluşturuldu. İade edilen paralar, ilgili fonların tasfiye mal varlığına aktarılarak yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacak.
17: Slovenya Başbakanı Janez Janša, parlamentoda Slovenya hükümetini Gazze konusunda soykırımcı Siyonistleri aklamaya çalıştı. Konuşmasında Gazze'de uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini ve soykırım ifadesinin siyasi bir söylem olarak kullanıldığını söyleyen Başbakan Janša, muhalefete neden sadece Gazze'deki ölümlerden bahsedildiğini ve Hristiyan ölümlerinin görmezden gelindiğini sordu. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında Janša, Gazze'de çekilmiş bir fotoğrafı tutarak "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" dedi. Ancak gerçek başka çıktı. Janša'nın öldürülen Hristiyanlar ifadesiyle milletvekillerine gösterdiği fotoğrafın Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Siyonist yanlısı Slovenya Başbakanı'nın yalanının çıkması üzerine muhalefetten tepki yağdı. Ana Muhalefet Partisi Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob,
18: Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne kadar aşağı düşebiliriz? Parlamentomuz böylesine insanlık dışı bir alaycılığın sahnesine dönüştü, ifadelerini kullandı.
19: Katliam, vahşet ve yıkıma rağmen Gazze'de yaşanan soykırıma dünya ülkeleri sessiz kalmaya devam ediyor. Tepkilerin cılız kalması, Siyonist işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarında daha pervasız kılıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 8 Filistinli sivil daha katledildi, 26 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1439'a, yaralı sayısının da 5052'ye ulaştığı bildirildi.
20: Filistin Sağlık Bakanı Macit Ebu Ramazan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze'de sağlık sisteminin yeniden inşası konulu çevrim içi toplantısına katıldı. Ebu Ramazan, Gazze'de sağlık sisteminin yeniden kurulması için uluslararası müdahalenin zaruri olduğunu belirtti. Yeniden inşanın sadece hasar gören binaların ve tıbbi ekipmanların onarılmasından ibaret olmadığını vurgulayan Ebu Ramazan, sağlık sisteminin temel hizmetleri sürdürebilecek hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
21: CHP'de sular durulmuyor, parti içi hesaplaşmalar sürüyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yeni ihraç kararları açıklandı.
22: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.
23: Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi sona erdi. Resmi gazetede yayımlanan kararla benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Bu ÖTV düzenlemesiyle benzin ve LPG'de yeni dönem başladı.
24: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Gaziantep İl Başkanı Mustafa Kaya ve beraberindeki heyetle Gaziantep Fıstıkçılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Kaya'yı ziyaret etti. Demir, Antep fıstığı sektörünün sorunlarını değerlendirdi. Ziyarette fıstığın üretiminden ticaretine, işlenmesinden ihracatına ve tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreç ele alındı. Demir, piyasadaki fiyat hareketlerinin kontrol edilebilmesi için bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini söyledi. Gaziantep Fıstıkçılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Kaya ise araziden daha çok ürüne desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.
25: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'deki yaşlı nüfusla ilgili yapılan çalışmanın sonuçlarını yayımladı. 2025 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,7 ile Sinop oldu.
26: Taşınmaz ticaretinde ödeme güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Buna göre taşınmaz satışlarında zorunlu güvenli ödeme sistemi kurulacak. Sistemin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından bir entegratör yetkilendirilecek. Ayrıca sistem üzerinden istatistiki veriler ve raporlar üretilecek.
27: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Arpaguş, mesajında camilerin yalnızca ibadet mekanı olmadığını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı, her bir cami bir istikamet pusulası, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir ifadelerini kullandı.
12: Haberleri dinlediniz.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer ile bir dul kadının hikayesi. Eslem anlatıyor. Hazreti Ömer ile birlikte çarşıya çıktım. Genç bir kadın yanımıza yaklaşarak Hazreti Ömer'e, "Ey müminlerin emiri, kocam vefat etti. Geriye küçük çocuklar bıraktı. Onların yiyeceklerini ben sağlamak zorundayım. Zira henüz küçük yaştalar. Ne ekinleri var ne de davarları. Açlıktan ölmelerinden endişe duyuyorum. Ben Hafaf bin Eyma el-Gıfari'nin kızıyım. Babam Peygamber Efendimiz ile birlikte Hudeybiye'de bulunmuştu," dedi. Hazreti Ömer bir süre dondu kaldı kadının karşısında. Kendini toparladı ve "Merhaba, sen hoş gelmişsin. Biz seninle yakın akrabaymışız," dedi. Sonra orada bağlı bulunan sağlam ve yola dayanıklı bir devenin yanına gitti. Yiyecek, giyecek vesaire ile dolu iki çuvalı da deveye yükledi ve devenin yularını kadına verdikten sonra şöyle dedi: "Deveyi al götür. Bunlar tükenince Allah size daha hayırlısını verecektir." Hazreti Ömer'in yanındaki kişilerden biri, "Ey müminlerin emiri, çok şey vermediniz mi o kadına?" deyince Hazreti Ömer şöyle dedi: "Allah senin hayrını versin. Biliyor musun, onun babası Hudeybiye'de Efendimizle birlikte bulunmuştu. Allah'a yemin ederim, bu kadının babası ve kardeşi bir kaleyi uzun süre muhasara etmişlerdi de sonunda kaleyi fethetmiş ve sonra da ganimetlerini paylaşmıştır." Hazreti Abdullah bin Ömer'in misafir olmadan yemeğe oturmaması. Muhammed bin Kays anlatıyor. Abdullah bin Ömer sofrasında fakir fukara olmazsa yemeğe oturmazdı. Öğle ve akşam yemeklerine çevresindeki yetimleri de çağırır, yemeğini onlarla birlikte yerdi. Bir öğle vakti yemek yiyecekti. Bir yetime haber saldı. Ancak onu bulamadılar. Yemeği bitirdiğinde yetim geldi. Abdullah bin Ömer elinde kalan şerbeti ona verdi ve "Bunu al. Çok hoşuna gideceğinden eminim," dedi. O da aldı ve içti. Müslümanların gönlünü yapmakla ilgili Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer arasında geçen bir olay. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimizin yanında oturuyordum. Hazreti Ebubekir diz kapakları görünecek kadar elbisesinin eteğinden tutarak geldi. Efendimiz onun bu vaziyette geldiğini görünce, "Zannederim sizin arkadaşınız birisiyle tartışmış," buyurdu. Ebu Bekir Efendimiz'e selam verdi ve "Ömer ile aramızda ufak bir tartışma geçti. Onu kırdım ancak sonra pişman oldum. Beni affetmesini rica ettimse de affetmemekte direndi. Ben de senin yanına geldim," dedi. Resul-i Ekrem 3 defa şöyle buyurdu: "Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir." Bir müddet sonra Hazreti Ömer de yaptığından pişmanlık duyarak soluğu Hazreti Ebu Bekir'in kapısında aldı ve "Ebu Bekir evde mi?" diye sordu. Kendisine "Evde yoktur" cevabı verilince Hazreti Ömer doğruca Peygamberimizin yanına geldi ve ona selam verdi. Efendimiz ona yüz vermeyince Hazreti Ebu Bekir'in de morali bozuldu. Endişeli bir şekilde titreyerek dizlerinin üzerine çöktü. İki kere "Ya Resulallah, vallahi kabahatin büyüğü benimdir," dedi. Efendimiz, "Allah-u Teala beni size elçi olarak görevlendirdiğinde hepiniz beni yalan ile itham ederken Ebu Bekir beni tasdik etti. Malı ve canıyla bana destek oldu. Siz hala benim bu arkadaşımı bana bırakmalı değil misiniz?" diye çıkıştı. Bu hadiseden sonra Ebu Bekir'e eziyet edilmez oldu. Hazreti Ömer, "Kıyamet günü bunun hesabı benden sorulacak." Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den 4000 dirhem borç para istedi. Gönderdiği adama da parayı devlet hazinesinden vermesini, sonra iade edeceğini söylemesini tembih etti. Adam Hazreti Ömer'e gelip meseleyi anlatınca, halife Hazreti Ömer'in canı sıkıldı ve soluğu Abdurrahman bin Avf'ın yanında aldı. "Parayı devlet hazinesinden vermemi söylemişsin.
sen parayı getirmeden vefat edersen o vakit parayı Ömer almıştı diyeceksiniz. Kıyamet günü de bunun hesabı benden sorulacak diyerek tepkisini dile getirdi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yatsı cemaatine gelen, o gecenin yarısını ibadetle ihya etmiş sayılır. Aynı gecenin sabah cemaatine de iştirak ederse, bütün geceyi ihya etmiş olur.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenilir.

0: Adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çıla, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 487 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Birtanem Sanayi Sitesi Girişi, İlk Sol D Blok Numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Onu terk ve ihmal etmez. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, mümin kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Din kardeşinin aybını örten kimsenin, Allah dünya ve ahirette kusurunu örter. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakın. Umulur ki esirgenirsiniz.

aynı annenin kanatları altında bir yolculukla başlar kardeşlik. Büyüdükçe yeni bir kardeşlik duygusu yeşerir içinizde. Ve bir eve sığamadığınızı anlarsınız. Bakarsınız bir kubbenin altında Rabbin huzurunda kıyamdasınız. Bir saftasınız. Ya da eteklerinde Kabe'nin kardeşlerinizle omuz omuzasınız. Bir şehri paylaşmak da yetmez bazen. Kardeşim dediklerinizi uzaklarda ararsınız. Bir bayram sabahı başka şehirlerde kapılar çalarsınız. Kim o? Kardeşin geldi. Bizi kardeş yapan dinin emri üzere buradayım. Kardeşin geldi. Kuşlar hicret eder de mümin durur mu? Kardeşlik sınır tanımaz. Suriye'de, Arakan'da, Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'dasınız. Sudan'dasınız. Yetişemediniz. Yusufları kuyudan çıkaramadınız belki. Ama asrın Yusuflarına kuyular açar. Hazreti Yakup'un gözlerini Rabbi açtı. Siz de kardeşlerinizinkini aralarsınız. Bir mağarayı paylaşabilmektir özünde kardeşlik. Kardeşi için endişelenmektir. La tahzen, innallâhe me'anâ. Tasalanma, Allah bizimledir sözünü duyup sükûnete ermektir. Ebu Bekir olabilmektir kardeşlik.

Kardeşlik, kardeşlerini beklemek değil midir? Ufukları gözlemek, kardeşi için endişelenmek, muhacirlere ensar olabilmektir. Akitleşmek, özlemek ama çok özlemek ve en sevgiliyi beklemektir. O zaman ay doğar üzerinize ve dağ tepelerinden. Size bu daveti ve vuslatı verene şükür gerekir. O güneştir, o aydır, o nurun ala nurdur. Ve Allah Resulüne kardeşlik sahabelere ne de güzel yakışır.

kardeşlik diğer mühte akitleşmektir. Kardeşi için istemek ve kardeşi için vazgeçebilmektir. Hazreti Haris, Hazreti İkrime ve Hazreti Süheyl olabilmektir. Ben Haris, suyu kardeşim İkrime'ye götürün. Ben İkrime, hayır, suyu kardeşim Süheyl'e götürün. Suyu içemeden gitti bu alemden üç kardeş. Kardeşlik, suyu Kevser'de beraber içebilmektir. En güzeli de müjdelenmektir. Allah'ın Resulüne kardeş olabilmektir. Ben kardeşlerimi görmeyi temenni ederdim, dedi. Ashab-ı kiram, biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim ise henüz dünyaya gelmeyenlerdir. Kardeşlerim beni görmeden bana inananlardır. Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Ve kardeşliğine talibiz.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34. Bravo.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Çikolata köpekler için ölümcüldür. Köpeklerin kalpleri ve sinir sistemleri için tehlikeli olan çikolatanın onları ölüme götürebildiğini biliyor muydunuz? Vzzz. Hiç şüphesiz en sinir bozucu seslerden biri de sivrisineklerin sesidir. Bu sesin sivrisineklerin saniyede 500 kez kanat çırpmasından kaynaklandığını biliyor muydunuz? En gizemli hayvanlar arasında olan deniz yıldızlarının kalpleri olmadığı gibi beyinlerinin de olmadığını biliyor muydunuz? Deve kuşunun yumurtası 15 ila 20 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 1.7 kilogram ağırlığındadır. Eğer haşlayarak pişirmek isterseniz 40 dakika boyunca kaynatmanız gerektiğini biliyor muydunuz?
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
4: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar dua yaverler.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk.

0: Yumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 3134.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızda halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlen. Sincar Gold, Gaziler Telefon 0533 67 45 34.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk

0: sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma muhabbeti. Cuma muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün de Cuma Muhabbeti programında sizlerle birlikteyiz. Güzel bir program olması dileğiyle Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet değerli dostlar, bugün de inşallah ortak yayındayız. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Kervan FM, Cemre FM, Botan FM, Radyo Urfa, Serhat FM, Aksa FM ve Vuslat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar.

Evet, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki temel sorunları konuşacağız inşallah. Değerli konuğumuz eğitimci Mehmet Gülsever hocamızla inşallah. Değerli dostlar, sizler de yorumlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Peki sizce öğretmen, öğrenci ve veliler arasındaki temel sorunlar nelerdir? Eğitimi konuşuyoruz kıymetli dostlar. Birazdan değerli konuğumuz Mehmet Gülsever hocamız hattımızda olacaklar ve inşallah bu konuyu kendilerinden dinleyeceğiz kıymetli dostlar. Sizler de bununla ilgili yorumlarınızı 0552 334 93 70 numarasına gönderebilirsiniz. Evet, yorum yazan kardeşlerimiz arasından inşallah iki kardeşimize program sonunda kurayla sürpriz hediyelerimiz de olacak. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra bakalım günün ayet ve hadisinde ne var? Hep birlikte dinleyelim.

Allah-u Teala Mümin suresinde şöyle buyurmaktadır. Allah gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir.

Buhari'de geçen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Güçlü, kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken, verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerin şunun veya bunun olmuştur.

Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz.

Evet, malumunuz kıymetli dostlar. Hem bayram şehitlerinin şehadet yıldönümü yaklaşıyor, hem de 7 Ekim Aksa tufanının yıldönümü de yaklaşıyor kıymetli dostlar. Bu anlamda yapılan etkinliklere lütfen katılım gösterelim inşallah. İnşallah hafta içinden itibaren, gelecek hafta içinden itibaren bu etkinliklerin duyuruları yapılacak. Bu anlamda lütfen katılım gösterelim ve inşallah bizler de bu anlamda radyo olarak üzerimize düşen programları yapmaya çalışacağız. Kıymetli dostlar, Filistin'le ilgili güzel bir eser dinledim. El Kuds Lena diyelim. Hep birlikte dinleyelim. Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. 8 Kardeş Radyo ile 8 ilden ortak yayındayız. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Mardin'den Cemre FM, Siirt'ten Botan FM, Radyo Urfa, yani Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Van'dan Serhat FM, Batman'dan Aks FM ve Adana'dan Vuslat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bugün öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki temel sorunları konuşacağız. Eğitimci Mehmet Gülsever hocamız şu anda hattımızdalar. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: İyisiniz inşallah hocam.
1: Hamdolsun çok şükür İbrahim kardeşim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Hamdolsun çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Allah razı olsun.
1: Sizden de.
0: Hocam vaktimizi de iyi kullanmak adına başlayalım isterseniz. Şimdi geçen hafta okullara yapılan bu mefhum saldırıyı ve geçmişteki bu saldırıların nedenlerini konuşmuştuk değerli bir hocamızla.
1: Evet.
0: Bu haftada dedik ki hocam şimdi malumunuzdur. Hani hep eski diyoruz, eski diyoruz, eski diyoruz. Hani ben hatta böyle kaba tabirle şöyle derim. Biz korkudan öğretmenlerin gölgesine dahi basamazdık. Ama maalesef şu anda öğrencilerin davranışlarını, ailelerin, velilerin öğretmenlere karşı davranışlarını böyle gördükçe bu konuyu da işlemek istedim hocam. Değerli hocam, yani çok mu zaman değişti? Yani eğitim sistemi mi değişti? Öğrenci mi değişti? Veliler mi değişti? Maddi anlamda sosyal ekonomi açıdan şeyler mi değişti? Bu hale geldik. Yani öğretmenlere karşı yapılan bu tavırları siz neye bağlıyorsunuz değerli hocam?
1: Evet, öncelikle sizleri ve 8 Kardeş Radyo'nun dinleyicilerini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşim, eğitim sistemi bir bütün olarak ele alındı. Bir bütüncül, bütüncül bir
0: hocam, özelliği var. Biraz şebeke problemi var. İyi bir yere geçerseniz sevinirim çünkü sesinizi iyi alamıyoruz değerli hocam.
1: Öyle mi? Evet. Modum zaten biraz sıkıntılı.
0: Evet.
1: Yine de
0: şimdi iyi geliyor. Buyurunuz. Buyurunuz şimdi hocam.
1: İyi mi geliyor?
0: Evet.
1: Şimdi güzel kardeşim, dediğim gibi yani sistem, eğitim sistemi bütüncül olarak ele alınacak bir sistemdir. Yani
0: evet,
1: farklı ayakları olan, farklı parametreleri olan ve farklı paydaşları olan ve bunların birbirleriyle ilişkisinin çok güçlü olduğu bir bütüncül bir sistemdir eğitim sistemimiz. Dolayısıyla eğitim sistemini ele aldığımızda herhangi bir lokal problemi değerlendirdiğimizde ve sorunu tamamen oraya bağladığımızda sorunu doğru tespit etmemiş olmakla birlikte aynı zamanda doğru bir çözüm de üretmemiş oluyoruz. Bu nedenle ele aldığımız zaman bütün olarak ele almamız lazım. Şimdi sistemimizin çok temel unsuru vardır. Veli ve öğrenci. Tabii veli ve öğrenci sistemin olmazsa olmazlarıdır ve sistemi ayakta tutan, yürüten ve kendi içerisindeki ilişkileriyle süreci doğru ve yanlış yürüten bir bütüncül sistemdir. Sistemimiz. Şimdi bahsettiğiniz gibi son yıllarda zamanlarda özellikle toplumda çok şikayetler belirmeye başladı ve büyük sorunlar oluşmaya, ortaya çıkmaya başladı. Tabii biz bunları değerlendirirken kimi aileye bağlıyor, kimi veliye bağlıyor, kimi öğretmene, kimi sisteme, bakanlığa vesaire bağlıyor. Bunların hepsi bu sorunun paydaşlarıdırlar. Bu sorunu çözebilmemizin çok temel iki kaynağı vardır. Birincisi ekonomik sebepler, ekonomik ayak, yasal, anayasal zemin. Dolayısıyla bu iki zemini kaybettiğimiz altımızdan zemin tamamen kayboluyor ve siz kontrolü elden kaçmış oluyor. Şimdi öğretmen sorunlarına değinecek olursak, sizin de sorunuza belirttiğiniz gibi, ya öğretmen toplumda ciddi bir saygınlık kayboldu mu? Evet kayboldu. Bunun sebebi şu, yani bir tek olmakla birlikte öncelikle öğretmeni ekonomik açıdan bir yeterliliğe kavuşturmamız lazım. Yani öğretmenin ekonomik yetersizliği toplumdaki itibarını zedeliyor mu? Evet zedeliyor. Ama bu tek başına öğretmenin itibarını zedeleyen, öğretmeni toplumda küçük gösteren, düşüren bir sebep. Aynı zamanda sistemin temel bir problemi var.
0: Değerli hocam,
1: Öncelikle çok
0: şu anda beni yönetmenim uyarıyor. Maalesef sesiniz hani dinleyicimize ulaşmıyor hocam. Başka bir telefondan ya da başka bir cihazdan bizi arama imkanınız olursa çok seviniriz. Çünkü bu şekilde yayını sürdüremiyoruz. Yönetmenim
1: bir
0: uyarıyor.
1: saniye ben bir bakayım, bir küçük yer değiştireyim, olur mu?
0: Buyurun değerli hocam. Buyurun, buyurun.
1: Tamam.

0: Şimdi nasıl?
1: Buyurun dinliyoruz hocam. Bakalım inşallah.
0: He, inşallah.
1: Buyurun hocam.
0: Yani tekrar başa alacak olursam, söylediklerim duyulmadıysa bir daha kısaca
1: Evet,
0: özet
1: buyurun,
0: geçeyim.
1: buyurun, buyurun hocam.
0: Eğitim sistemimizin bir tek problemi yoktur. Eğitim sistemimizin öğretmen, öğrenci, veli, sistem, yasal, anayasal süreçlerin tamamı sistemi belirleyen temel unsurlardır ve bunlarda oluşabilecek bir arıza, bir problem sistemin tamamını domine taşı etkisiyle
1: Evet.
0: etkileyebilir ve arızalı, sorunlu hale getirebiliyor. Öğretmenin konuyla ilgili olarak öğretmenin toplumda itibarının zedelenmiş olması, itibarsız olmasının tabii çokça sebepleri var ama bunların başında özellikle ekonomik yetersizlikler çok ciddi manada öğretmeni toplumda itibarsız kılan temel bir unsurdur. Bunun yanı sıra yani yasal zeminimiz de çok sıkıntılıdır. Yani toplumda tekçi, tek tipçi bir vatandaş profili yetiştirmeyi planlayan, hedefleyen yasal ve anayasal zeminimizle toplumun öğretmene bakışını bir manada etkiliyor.
1: Evet.
0: Ayrıca çok önemli bir ayağı var ki bu da kültürel erozyon ve dejenerasyon.
1: Maalesef.
0: Yani kültürel açıdan toplum ciddi manada bir erozyona uğradı. Bu erozyona uğramasının temel çokça sebepleri var ama birincisi işte eğitim müfredatı, eğitim süreçleri ve bakanlığın eğitim süreçlerinde elini kolunu bir yerde bağlayan anayasal gerekçelerdir, malzemelerdir. Yani anayasa sizin yapmak istediğinizin önünde çok ciddi bir engeldir. Prangadır. Yani siz ne kadar iyi şeyler yapmak isterseniz isteyin, anayasa ve yasalar size tek tip bir öğrenci, insan tipi yetiştirmeyi emrediyor, salık veriyor. Siz onun dışına çıktığınız zaman zaten suç işlemiş oluyorsunuz. Bakın mesela son zamanlarda, son 1-2 yıldır bakanlık ciddi manada bu sorunu tespit etmiş ve bu sorunu gidermeye, dönüştürmeye, toplumu tekrar ihya etmeye dönük bazı çabaları var takdire şayan ama
1: Evet.
0: ki Türkiye 100 yılı marif modeli üzerinden tanımlıyor bu süreci. Kültürüyle, değeriyle, geçmişiyle, tekrar bağ kuran tarihiyle, inancıyla bir toplum inşa etme kaygısı içerisinde bakanlık. Çünkü aklı başında herkes bu bozulmanın, bu çürümüşlüğün temel sebebini bilir. Evet, ciddi manada ciddi girişimleri var bakanlığın, ciddi değişimlere de imza atıyor ancak attığı bütün bu imzaların tamamı bir yerde neredeyse hani boşa çıkıyor desem çok iddialı olur ama akamete uğratıyor.
1: Evet.
0: Çünkü siz bunu yapmaya kalkışıyorsunuz ama sizin yasanız diyor ki ne diyor? İşte Türkiye'de vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyor.
1: Evet.
0: Yani bir tek insan tipi tanımlıyor. Efendime söyleyeyim, Türkiye'de herkes laik olmak zorunda. Laiklik temel prensiptir. İlk dört maddeye serpiştirilmiş ve çıkarılmayan, değiştirilmeyen, değiştirmesi teklif edilemeyecek yasalar. Yani siz güzel bir şey yapmaya kalkışsanız bile mevcut yasal ve anayasal süreçler sizin eğitim sistemini istediğiniz manada değiştirip dönüştürme imkanınız olmaz. Öğretmen itibarını zedeleyen bir problem daha var ki işte biz hepimiz bu sorunun paydaşıyız. Bize Batı kültürü çok ciddi manada empoze edildi, zerk edildi.
1: Evet.
0: Yani bu her sahada böyledir. Mesela şimdi Türkiye bütün enerjisini neye harcıyor? Ailenin bütünlüğünü harcıyor. Oysa 20 yıl, 30 yıl önce bu bütünlüğü önemseyen, bunun için çaba sarf edenler toplumda gerici, yobaz olarak lanse ediliyordu. Oysa bugün devlet bu gericilik ve yobazlık için yırtınıyor adeta.
1: Evet.
0: Çünkü bu sorun o kadar büyüdü ki içinden çıkılmaz bir hale geldi. Eğitim sisteminde de böyle. Yani işte çocuğa dokunmasın, çocuğa laf söyleyemesin, çocuğa kızamasın, çocuğu eleştiremesin. Sen bunların hiçbirini yapamayacaksın, o çocuğa nasıl öğretmenlik yapacaksın? Hatta liselerde, yetişkin çocuklarda, öğrenciler bazen bunu medyaya da yansıyor. Öğrenci öğretmene öğretmenlik yapıyor. Ve çok saygısızca örnekler, duruşlar görüyoruz
1: Maalesef hocam, maalesef.
0: şeyde sosyal medyada veya basında yayına düşen çok kötü örnekler vardır. Peki bu örnekleri oluşturan temel sebep ne? Yani siz bir çocuğu eğitim süreçleri elbette ki dayak, şiddet bunu tasvip edemeyiz. Ancak bir öğretmenin otoritesi olmazsa olmazdır. Mutlaka otoritesinin olması lazım. Bu otoriteden şiddet falan gibi bir kavram, anlam çıkmaz.
1: Evet.
0: Ama tatlı, sert ve süreci idare eden, süreci ayakta tutan bir otoritenin olması lazım. Bu otoriteyi hep birlikte ne yaptık? Yıktık. Zaten ona öğretmen demekle başta yıktık. O hocadır, hocamızdır. Şimdi sokakta siz biriyle karşılaştığınızda ne diyorsunuz? Hocam diyorsunuz değil mi? Öğretmenim demiyorsunuz. Evet. Kavramlarla bile bizi önce kavramlar üzerinden aslında dejenere ettiler, bozdular. Evet. İbrahim kardeşim, içimize sindiler. Yani bu çok çok ayaklı problemin çözümünde devlet eğer gerçekten ciddiyetle bunu ele almak istiyorsa ve bir değişim dönüşüme hizmet etmek istiyorsa toplumun tekrar o tarihsel kodlarına dönmesini istiyor ve niyeti bu ise yani öncelikle bunun doğru bir zeminini oluşturması lazım. Bunun doğru zemini de toplumun tarihine, kültürüne tekrar dönüş yapması, inancına tekrar dönüş yapması, bununla birlikte bir sürecin ikame edilmesi gerekir. Bakanlığın hani hakkını vermek lazım. Bu hususta iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama iyi niyet bu sorunu çözmeye yetmiyor güzel kardeşim.
1: Evet.
0: Tabii bunun yanında öğretmen sorunları var ama muhtemelen siz öğrenci ve veli problemlerini de soracaksınız
1: evet,
0: diye düşünüyorum.
1: Evet, buyurun hocam. Buyurun hocam. Buyurun.
0: Yani öğrenciyle bir kere hani fırsat eşitliği öğrenciler için çok temel bir sorundur.
1: Maalesef hocam.
0: Çok temel bir sorundur. Yani devlet bu fırsat eşitliğini hani sıfırlanmaz ama ciddi manada minimize etmediği sürece hani bizim öğrenci sorununu konuşmamızın çok bir anlamı kalmıyor. Yani düşünebiliyorsunuz sizin çocuk da benim çocuk. İkisi de Allah'ın yarattığı iki çocuk. Ama biri sizin çocuğunuz işte diyelim ki faraza benimki iyi imkanlara sahip ve gittiği okul daha iyi, şartları daha iyi. Eğitim araç gelişleri açısından daha donanımlı bir okula gidiyor. Daha nezih bir ortamda eğitim görüyor. Benimkisi ama sizinkisi daha kötü bir ortamda görüyor. Şimdi bu iki insana yapılabilecek ya da bir insana yapılabilecek en büyük zulümdür.
1: Evet.
0: Siz onun bütün geleceğini, bütün hayatını, her şeyini ne yapıyorsunuz? Neredeyse elinden alıyorsunuz ve o imkanlarını, o fırsatlarını zayıflatıyorsunuz ciddi manada. Yani bu hani birinin parasını falan filan çalmaya benzemiyor. Ha? Bu çok daha ağır, vahim bir
1: evet.
0: Bir hak gaspıdır. İşte devlet ne yapmalı? Bunun üzerine çok ciddi manada yoğunlaşmalı. Fırsat eşitliğini, imkan eşitliğini sağlamalı. Yani siz bir köyde okuduğunuzda veya bir şehrin efendime söyleyeyim varoşunda Gecekondu mahallesindeki okuluna gittiğinizde ki şartlarınız ile işte o okulun elitlerinin, zenginlerinin gittiği okuldaki şartlar asla bir değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bak bir eğitimci olarak, işte yıllarını bu işe vermiş bir eğitimci olarak bu çok somut, temel bir problem. Bunu çözmek çok mu zor? Değil elbette. Ne oluyor? İşte eğitim imkanının, şartlarının belirlenmesine veli belirleyici.
1: Evet. Alo. Evet, yönetmenimizden rica edelim hemen.
0: Alo.
1: Evet, buyurun hocam, devam edin lütfen.
0: Kesildi galiba.
1: Buyurun,
0: evet.
1: Buyurun değerli hocam.
0: Özür diliyorum yani bu bölgede herhalde çok çekmiyor. İşte iletişimde de fırsat eşitliğimiz yok gördüğünüz gibi. Kırsaldaysanız iyi iletişim kuramıyorsunuz. Yani bu adaleti sağlama, eşitliği sağlama noktasında devletin büyük sorumlulukları vardır. Evet. Ya öğrencim bu sorunların yanında işte fırsat eşitliğinin eşitsizliğin yanında ya öğrenciyi 12 yıl boyunca zoraki bir eğitime tabi tutuyoruz ve hepsini aynı şeyi bekliyoruz. Aynı başarıyı, aynı alanda başarıyı bekliyoruz. Türkiye'deki ekonomik problemlerden ötürü de herkes daha garanti bir meslek olsun diye işte belki bir elin parmağını geçmeyecek birkaç meslek dışında çocuğunu gitmesini istemiyor diğer okullara. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Bütün çocuklardan aynı şeyi bekleme gibi böyle eğitimle akılla, izanla izah edilmeyecek bir beklenti içerisine giriyoruz. Ya bu da çocuğa büyük bir haksızlık sunum. Çocuklar için temel, öğrenciler için temel bir problemdir. Gelişmiş ülkelerde bu böyle değil. Gelişmiş ülkelerin tamamında öğrenciler eğilimlerine göre, yeteneklerine göre, becerilerine göre tasnif edilir ve yönlendirilir. Ve gelişmiş ülkelerin tamamında üniversiteye gitme oranı %30'u geçmez. %70'i mesleğe yöneliyor, becerisinin olduğu alana yöneliyor, spora yöneliyor, sanata yöneliyor. Ve liseyi bitirdikten sonra, meslek lisesini bitirdikten sonra, yani %70'i meslek lisesine gidiyor. Ve bu %70'inin neredeyse tamamı liseyi bitirdiğinde garanti istihdam edilebilir iş alanı var. Yani işe giriyor, işe başlıyor ve ondan sonra isterse hobi olarak belki bir üniversite okumak isteyebiliyor. Ama bizde böyle değil ki. Yani sözelciden sayısal şey istiyoruz, başarı istiyoruz. Ya da işte tornaya, ne bileyim marangoza, ahşap oymaya eğilimi olan öğrenciden fizik istiyoruz. Başka bir başarı istiyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hepsini bir torbaya koyuyoruz ve o torbadan aynı şeylerin çıkmasını bekliyoruz. Zaten sistem tek tipçi bir dayatma içerisinde. Yasal ve anayasal süreçler itibariyle söylüyorum. Bunun yanı sıra hepsinden de aynı akademik başarı bekleniyor. Şimdi başarı denince akademik başarı esas alınmaz. Bir öğrencinin yeteneği neyse onun başarısı odur. Bir öğrenci, siz söyleyin, elektriği çok ilgiliyse, elektriğe, o alana yönelmek istiyorsa, o alanda iyi işler yapıyorsa, onun başarı alanı orasıdır. Oradan o beklenir. Ama biz ne yapıyoruz? 12 yıl dayatmayla. Bu dayatmanın da temel sebebi yine Batı'nın bize empoze ettiği, angaje ettiği ve laiklik kaygısı ile, bakın tekrar söylüyorum, laiklik kaygısı ile ve imam hatipleri kapatma derdi ile ortaya atılan bir sistemin adıdır neredeyse. Ya şimdi bakın, Türkiye'de süreçler, İbrahim kardeşim, süreçler düşünülmeden icra ediliyor. Sonra 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra bunun temel sorunları, kronik sorunları ortaya çıkıyor. Sonra bunu düzeltmeye dönük ciddi çabalara girişiliyor. Ama iş işten geçmiş oluyor bir bakıma. Dolayısıyla şimdi evet, bakın bu iktidar 12 yılı dayattı. Ve o dönem buna karşı çıkan, bu gerekçelerle karşı çıkanlar damgalandı. Efendime söyleyeyim, itham edildi. Ya kardeşim, 12 yıl siz okutuyorsunuz. 12 yıl okumuş bir çocuk ondan sonra ne yapar? Bir yere gidemez ki, bir başka işe yönelemez, yeni bir beceri edinemez ki. Onun yapacağı tek şey üniversiteye gitmek. Bugün iş talebi, iş kurulları tarafından iş talebi 500 bini aşmış. Yani işveren işçi arıyor, bulamıyor. Atölyeye çalışacak, evet, fabrikada çalışacak eleman bulamıyor. Çünkü hepsini biz okuttuk. Adam liseyi bitirdi, üniversiteye girdi. Her ile de bir üniversite açtık. Çoğu da az puanla da olsa girebiliyor. Üniversiteyi bitiren bir insan ne ister devletten? Eğitim gördüğü alanla ilgili iş ister. İş ister, işte bulamayınca ne yapıyor? Toplumda büyük bir problem, büyük
1: işsizlik,
0: bir
1: evet,
0: işsizlik sorunu ortaya çıkıyor.
1: Evet,
0: yani bunu öngöremediğiniz zaman devletler olarak, sistemler olarak ya da başka sahiplerle bunu... Başka kaygılarla, bu başka sahip ve kaygından kastım şudur. Bu toplumu kültüründen, değerinden, geçmişinden, tarihinden, inancından koparma kaygısı. Ben özetle bunu böyle ifade ediyorum. Bu kaygı toplumu bu hale getirdi. İşte öğretmene saygı göstermeyen, öğretmeni önemsiz gören, öğretmene karşı laoballik yapan bir insan tipi ortaya çıktı. Veli de böyle olurdu. Yani şimdi bu öğrencinin ne oluyor? Bir süre sonra veli oluyor, anne baba oluyor. O da öğretmene karşı aynı tavrı geliştiriyor. Öğretmenin ne kadar kıymetsiz bir şey olduğunu düşünüyor. Sonra onun çocukları annesinden, babasından, çevresinden bunu görünce o da böyle yapıyor. Tabii öğretmenin değerli olmadığı bir toplumda eğitimin de değer kazanması veya başarı kazanması mümkün değildir. Velilerimiz de bu hususta İbrahim kardeşim, tabii bu sistemin işte bütün bu problem nereye dayanıyor? Veliye dayanıyor. Velinin psikolojisine, velinin huzursuzluğuna sebep oluyor. Değil mi? Çocuğuna dünya kadar emek veriyor. Bütün hayatını ona adıyor.
1: Aynen öyle.
0: Onu okutmak için gecesini gündüzüne katıyor. Yemiyor, içmiyor, yediriyor, içiriyor. Efendim mesela çocuğunu okula teslim ediyor, işte ben teslim ettim, dönüyor evine. Yarın bir gün çocuğum işte şöyle olacak, böyle olacak diyor. Sonra bir süre sonra olmuyor çocuğu, o dediği şekilde olmuyor. Sistem onu bekliyor ondan, sistem dayatıyor. Senin çocuğun doktor olmazsa, senin çocuğun bilmem ne olmazsa bu toplumda senin çocuğun hem değeri olmaz, hem ekonomik bir yeterliği olmaz diyor sistem. İmana da öyle diyor değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla böyle olmayınca veli ne yapıyor? Yıkılıyor bir süre sonra. Sonra bütün hayatını o çocuğuna bir iş bulmakla, onu mutlu etmekle falan uğraşıyor. Ve toplam daha mutsuz bir toplum ortaya çıkıyor. Yani toplamda işte sistem değil mi? Sistem eğitim çok toplumun belirleyici unsurudur. Her aileyi, her evi, herkesi birebir ilgilendiren bir sistem ve süreç işidir. Dolayısıyla hepsini bu kadar etkileyen bir sistemin böyle yasal ve anayasal sebeplerle, kaygılarla, ekonomik yetersizliklerle heba etmek, sıkıntıya düşürüp toplumu sonra bu hale getirmek kimsenin hakkı ve haddi olmamalı. Yani bu hususta toplum aslında daha bilinçli olmalı. Toplum devletten haklı olarak beklentisinin çok yüksek olması lazım. Devletin, sistemin yanlışları üzerine gitmesi lazım. Hepimize her yerde yapıcı bir anlayış ile, yapıcı bir unsur ile sistemin bütün çürüklerinin çarığının üzerine gitmemiz lazım. Toplumu huzuru, refahı için hep birlikte bunu yapmak lazım. Bunu yaparken işte evet dediğim gibi 10 yıllarca sistem bunu bize dayattı. Yani ben yaşım büyük söylemeyeyim. Fakat çocukluğum, gençliğim döneminde ya bir çocuklu aile o kadar muteber bir aile idi ki yani anlayış öyle lanse ediliyordu ki siz iki çocuk istediğinizde, üç çocuk istediğinizde geri ciyobaz damgası yiyordunuz. Bize bu dayatıldı. Doğruymuş gibi dayatıldı. Bakın o gün çabalayan, çırpınanlar bugün ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Bugün sistem evet diyor siz haklıydınız. Biz yanlış yaptık ama yanlışımızı nasıl düzeltelim diye gelip bu defa akıl fikri alıyorlar. Öyle ya. Şimdi aile yılı ilan ediyor. Diyor ki aile birliği, bütünlüğü niye? İşte siz 100 yıl boyunca bir şey dayattınız bu topluma, toplumu değiştirip dönüştürme adına, efendim mesela batılılaşma adına. Ama ben hep bunu söylerim, siz toplumu batılılaştırmadınız, doğulu da bırakmadınız, ne batılılaşabildi ne doğulu kalabildi, ortada bir ucube olarak kaldı toplum doğal olarak. Şimdi bu enkazın altında kalmışsınız ve oradan buradan yardım talep ediyorsunuz. İşte inancımızın bu husustaki belirleyici unsurlarından yararlanmaya, o da kaçak köçek çalışarak yani evet, yasal anayasal boşluklardan yararlanarak yapıyorsunuz. Yani bu yarın bir gün bir iktidar değişikliğinde sizin bugün işte anayasal veya yasal boşluklardan istifade ettiğiniz alanların tamamı kapatılır size. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Tekrar başa dönülür. Yani sizin çünkü buna dönük bir zemininiz yok. Yasal bir zemininiz yok. Yasal bir hazırlığınız yok. Yani bir iktidar değişir. İktidar iyi niyet işte öyle diyelim. Yarın bir gün yine işte bu bizim 100 yıllık sistemin bize dayatmaların sahibi bir iktidar gelir. Bütün bu kazanım olarak düşündüğümüz şeylerin tamamını alır. Ve tekrar başa döner yani. Hiç umurlarında da değil yani toplum bu kadar siz söyleyin bu kadar büyük problemlerle karşı karşıya kalmış olmasını önemsemezler. Onların tek kaygıları vardır. Nedir kaygıları? Kaygıları şudur işte toplum inancından uzak dursun. İnancıyla, kültürüyle, değeriyle, ahlakıyla, edebiyle şey olmasın, hemhal olmasın da ne olursa olsun yani bu bakış açısı bu bir dayatma. Dolayısıyla bu dayatma.
1: Değerli hocam toparlarsanız süremiz evet, de kısalıyor buyurun değerli hocam.
0: Yani tamam inşallah İbrahim kardeşim zaten buyurun toparlıyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Biraz sorun büyük. Sorun büyük. Kısa zamanda çok şey söyleme gayreti içerisine girdim. Belki o
1: Evet,
0: yüzden
1: doğrudur hocam.
0: sizin kastınızı da
1: Hocam
0: açtım belki.
1: sorun
0: Kusura
1: bizde
0: bakmayın.
1: sizde değil hocam. Yani şimdi bu
0: Ya
1: kadar donanımlı bir hocamızı programa almışız. 15 dakika içerisinde bu kadar büyük sorunları
0: estağfurullah.
1: konuşmasını
0: Yok.
1: bekliyoruz. Kusura bakmayın hocam.
0: Estağfurullah. Yani öğretmenlerin şeyini de ben onu not almıştım mutlaka söyleyeyim.
1: Buyurun, buyurun değerli
0: Bakın
1: hocam.
0: aile bütünlüğünü zedelemişiz öğretmenin. Yani eşi burada, karı kocayı ayırmışız. Biri burada, diğeri Konya'da. Ve kanun, yani basit bir kanun size engel ve yıllarca ayrı yaşatıyorsunuz ya. Yani bunu nasıl anlatacağız çocuklarımıza? Tarihe nasıl not düşeceğiz? Gerçekten, ya gerçekten bazen kendi aramızda da konuştuğumuzda bu hayretimizi ifade etmekten çekilmiyoruz. Utanıyoruz daha doğrusu bunu söylemeye. Ya aileyi nasıl ayırırsınız kardeşim? Ya aile bütünlük ister. Ya karı kocayı ayırıyorsunuz ya. Birini öbür şehire vermişsiniz. Bunu da buraya ya da o şehirlerdeyken evlenmişler faraza. Ve ailen dinamit sokuyorsunuz. Bu sadece şey için böyle değil öğretmenler için. Bütün memurlar için böyle. Dolayısıyla bundan ötürü boşanan, bakın istatistikleri çok izliyorlar. Bundan ötürü boşanmak zorunda kalan çok sayıda ailemiz vardır. Huzuru, mutluluğu bozulmuş. Efendim bir aile dediğinizde o ailenin başı var, sonu var. Anneleri var, babaları var, akrabaları var. Hepsini etkileyen bir süreçtir. Ya bu hususta özellikle öğretmenlerde ve memurlarda aile bütünlüğünü sağlamak çok basit bir iştir ama devlet ısrarla yapmıyor. Bakın ısrarla yapmıyor. Bunu çok basit sıradan bir insana sorun İbrahim kardeşim. Ya bunun mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini söylemezler mi? Ki
1: Evet.
0: eskiden eş durumu diye bir şey vardı. Şimdi de var ama öyle çetrefilli, zorlaştırılmış bir hal almış durumda. Ya nasıl ayrı olur derler ya. Nasıl ayrı olur? Ya ayrı olabilir mi bir aile? Ya bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Bir de çalışan ebeveynlere esnek zamanlı. Yani özellikle kadınların bir şekilde çalışan kadınların çocuklarına, okuyan çocuklarına, bebeklerine daha iyi bakabilmeleri için onlara esnek zamanlı çalışması gerektiği kanaatindeyim. Yani bu hem psikolojik açıdan çok kıymetli bir şey. Çünkü ebeveynden uzak çocuk, velev ki anne, baba annesinin, anne annesinin yanında veya kreşlerde iyi öğretmenlerin yanında büyüse bile bu çok ciddi manada psikolojik sorunlara zemin hazırlar. Ve ilerleyen yıllarda bunlar tezahür eder bir şekilde. Bunu işin uzmanları çokça söylemektedirler. Bunu hatırlatmak istedim. Yani çalışan anne babaya çocuğu okuyorsa mutlaka onlara bir çözüm bulunmalı. Yani çocuğunu bir yere teslim etmek zorunda kalan, çocuğunu akşamdan akşama ancak görebilen, onun eğitimiyle, onun gelişimiyle ilgilenemeyen bir anne babanın büyüteceği çocuğun yaşayacağı problemleri yani bilmek için uzman da olmak gerektiğini düşünmüyorum. Bu manada buna da kesin bir çözüm bulmak lazım. Bunu da velilerin temel problemleri arasında da dolayısıyla böyle olunca da birden fazla çocuk yapmayı göze alamıyor aileler. Çünkü ona bakamayacak, onu okutamayacak, onu okutabilmesi için zaman lazım ona. Onun da mesaisi var 8-5. Ne yapacak? Onu birilerine teslim edecek. Birini etti, ikincisini, üçüncüsünü edemiyor. Dolayısıyla devlet bir çözüm istiyorsa bunların hepsini çözmesi lazım. Öyle afaki kağıt üzerinde faraza mış gibi yöntemlerle bu sorunun çözülebileceğine ben inanmıyorum. Öncelikle ekonomik yeterlilikler, sonra yasal ve anayasal zemin. Son
1: Aynen.
0: cümle söylüyorum. Kültürümüze, tarihimize, geçmişimize, inancımıza azami derecede sadakat gösteren yasal ve anayasal zeminler olmazsa olmazımızdır kıymetli kardeşim. Çok uzattım, hakkımızı helal edin.
1: Helal olsun. Ne demek değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Görüşmek
0: Ben
1: dileğiyle inşallah
0: teşekkür
1: hocam.
0: ediyorum. Allah'a emanet. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Allah
0: Sağ
1: razı
0: olun.
1: olsun hocam. Sağ olun. Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Evet, öğrenci, öğretmen ve veli arasındaki temel sorunları konuşmaya çalıştık. Eğitimci, aynı zamanda yazar Mehmet Gülsever hocamızla. Değerli dostlar devam ediyoruz. Gelen paylaşımlarınızla devam edeceğiz. Ancak sizler yorumlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Yorum yazan kardeşlerimiz var. İnşallah hepsini kuraya dahil ettik kıymetli dostlar. Şu anda gelen mesajlarınıza devam ediyor.

Değerli dostlar, günlerin en hayırlısı Cuma günündeydik. Tekrardan Cuma'nızı tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.

anne olup çocuklarını İslami bir hayat tarzı içinde yetiştirmektir. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öğretmen, öğrenci. Saygı kaybı, telefon bağımlılığı, dersi dinlememe, motivasyonluk, motivasyonsuzluk ve disiplini baskı gibi görme. Öğretmen veli. Veli çocuğunu savunuyor, öğretmeni suçluyor. Ya aşırı karışma, ya hiç ilgilenmeme. Öğretmene güven az. Veli öğrenci. Okula yansıyan. Evde kural yok, telefon sabaha kadar açık, edep eğitimi eve değil okula bırakılmış, şımartma ve aşırı baskı. Evet Ayşe kardeşimiz bu tespitlerde bulunmuşlar. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Silvan'dan Ümreyen kardeşimiz yazmışlar. Her bir okula bir polis görevlendirmenizi bırakın, önemli olan her bir gencin kalbine Allah korkusunu yerleştirmektir. Cenab-ı Allah'ın sevgisi İslam dininin muhabbetini yerleştirmektir. Evet, Rabbimizin bize bahşettiği en önemli nimetlerden, en kıymetli hediyelerden birisi evlattır. Yavrularımız Rabbimizin en önemli emaneti, evlerimizin en kıymetli süsü, ailemizin en büyük neşesidir. Yine onlar bizim göz aydınlığımız ve geleceğimize bırakacağımız en önemli mirastır. İyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Büyük mükafatın ise yalnız Allah'ın yanında olduğunu unutmayın. Salim Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Öğretmen ve öğrenci arasında en çok otorite çatır diyor. Öğrenci dersi değil, ekranı ciddiye alıyor. Öğretmenin sözü eskisi kadar tesir etmiyor. Öğretmen ile veli arasında ise güven zedelenmiş. Bir kısım veli her notta öğretmeni sorguluyor. Diğer kısım ise okula hiç uğramıyor. Veli ile çocuk arasında evdeki boşluk okula taşıyor. Evde telefon serbest, uyku düzensiz olunca çocuk sınıfa yorgun geliyor. Terbiyeli aile değil, öğretmen vermek, terbiyeyi aile değil, öğretmen vermek zorunda kalıyor. Kısacası ev desteklenmeyince okul tek başına yetmiyor. Okul dışlanınca da ev tek başına yetmiyor. Evet, Semra Çelik kardeşimiz bu tespitte bulunmuşlar. Allah razı olsun. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Bugün mahlukat gayri ihtiyari bir nesil yetiştirmektedir. İnsan nesli ise bundan farklıdır. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezasıdır. Bunun için evlatlarımızı bir ibadet vecdi içinde yetiştirmek icap eder diye yazmışlar Şehadet Çiçek kardeşimiz. Eğitim bir toplumun geleceğini inşa eden en güçlü temel taşlarından biridir. Bireyleri sadece bilgiyle de donatmakla kalmaz, aynı zamanda karakterlerini, düşünme biçimlerini ve toplumsal rollerini şekillendirir. Albert Einstein da belirttiği gibi eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Gelecek gençler ise öğretmenlerinin eseridir. Ravzanur kardeşim yazmışlar. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Abi bence ilk öğretmen, anne baba, ilkokul, ev çocuklarının kendine rol aldığı kişiler öncelikle anne babadır. Hacire Bora kardeşimiz yazmışlar. Değerli dostlar, mesajlarınızın bir bölümünü okumaya çalıştık. Hepsini okuyamadık. Lütfen haklarınızı helal edin. Çünkü programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

Evet değerli dostlar, böylelikle bugün de yavaş yavaş son programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kuramızı çekerek bitireceğiz inşallah. Evet, 1 ile 58 arası sayı alacağız kıymetli dostlar. Bakalım. Kumriye Aslan kardeşim, en son bize mesaj atan kardeşimiz. Evet, buyurunuz, 1 ile 58 arası bir rakam alalım. 1 ve 50 sayısını gönderdiler. 1 rakamı ve 50 rakamını gönderdiler. Bakalım talihli kardeşlerimiz kim? Birazdan açıklıyoruz. Kurayla belirledik. Değerli dostlar, bugüne kadar tekrar edelim. Herhangi bir şekilde hediyesi ulaşmayan kardeşimiz varsa lütfen bizlere yazsınlar. Geçen hafta itibariyle bizlerde şu anda ismi kayıtlı olan hiçbir kardeşimizin hediyesi kalmadı. Bir önceki haftalarda herhangi bir şekilde adres değişikliğinden olabilir ya da kargodan sebeple hediyesi ulaşmayan kardeşimiz varsa lütfen bizlere ulaşsınlar. Şimdi 1 ile 58 arası rakam rica ettik. Kumriye kardeşimiz 1 rakamını ve 50 rakamını gönderdiler. Hemen bakıyoruz.

0: Evet değerli dostlar, bir rakamında Ravzanur kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz Ravzanur. 50 rakamında ise Müeymen Akgök kardeşimiz var. Müeymen Akgök. Evet, Ravzanur ve Müeymen Akgök kardeşimiz lütfen programdan sonra bizlere ulaşsınlar. Adreslerini, açık adreslerini, adlarını, soyadlarını, adreslerini, telefon numaralarını yazsınlar lütfen. İnşallah hediyelerini göndeririz. Kıymetli dostlar, bugün de Cuma muhabbetinde güzel bir program oldu. Konuğumuzu aldık, konumuzu konuştuk. Güzel bir konuydu. Öğrencilerimizle ilgili, velilerimizle ilgili, öğretmenlerimizle ilgili. Değerli dostlar, hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınız gidersin, hastalarımıza şifa versin. Borçlu olanlara borçlarını helal edersin, ödemeyi nasip eylesin. Rabbim büyüklerimizi alaya düşürmesin, çocuklarımızı salihlerden etsin. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin yar vermesi olsun inşallah. Ve bizlerin elleriyle de onlara yardım etmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah 7 Ekim'de büyük bir yürüyüş olacak. Duyurusu yapılacak inşallah. Şimdiden tüm kardeşlerimizi bu güzel yürüyüşe ve Filistin'e desteğe bekliyoruz inşallah. Hepinizi şan yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti sona erdi.
2: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
4: Çağrı Efendim.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı Efendim.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı Efendim.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u
1: Bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

Ashab-ı kiramdan öğütler. Hazreti Ömer'in kadınlara fazla fazla mehir vermeyi yasaklaması ve bir kadının itirazı üzerine bu yasağı iptal etmesi. Mesruk anlatıyor. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh minbere çıktı ve "Ey insanlar, bundan böyle 400 dirhemden fazla mehir veren birini duymayayım." Resulullah aleyhissalatu vesselam ile sahabileri 400 veya 400'den daha az mehir verirlerdi. Eğer fazla mehir vermekte takva ve fazilet yönü olsaydı, hiç şüphesiz bu hususta da onlara yetişemezdiniz dedi ve minberden indi. Hazreti Ömer'in bu konuşmasını duyan Kureyş kabilesinden bir kadın, onun bu sözlerine karşı çıkarak, "Ey müminlerin emiri, sen erkeklerin kadınlara 400 dirhemden fazla mehir vermelerini yasaklamışsın, doğru mu?" diye sordu. Hazreti Ömer, "Evet" dedi. Kadın, "Sen Allah'ın kitabında eğer bir zevceyi bırakıp da başka bir zevce almak isterseniz, öbürüne yükler ağırlığınca mehir vermiş olsanız bile, içinden o verdiğiniz mehirden bir şey almayın" buyurduğunu duymadın mı?" dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, kadının bu itirazı üzerine, "Allah'ım, beni bağışlamanı diliyorum. Herkes dini Ömer'den daha iyi biliyor" dedikten sonra geri döndü ve tekrar minbere çıktı. "Ey cemaat, sizlere kadınlara 400 dirhemden fazla mehir vermeyi yasaklamıştım. Şu andan itibaren bu kararımın doğru olmadığını fark ettim. Artık isteyen istediği kadar mehir verebilir" dedi. Hazreti Ali'nin bir adama yeme içme adabı konusundaki nasihati. İbni Abed anlatıyor. Hazreti Ali bana şöyle demişti. "Ya İbni Abed, yemeğin hakkı nedir biliyor musun?" "Nedir?" diye sorunca, "Bismillah, Allah'ım bize verdiğin bu rızıkları bereketlendir diyeceksin" dedi. Sonra şu soruyu sordu. "Peki yemeğin şükrü nasıl olur, nasıldır?" dedim. "Bizi yediren ve içiren Allah'a şükürler olsun diyeceksin" dedi. Ala İbnül Hadrami'nin imanından gelen cesareti. Sehim bin Mincab anlatıyor. Ala İbnül Hadrami ile bir savaşa katılmıştır. Dair'in yani Bahreyn sahilinde bir yer denen yere kadar yürüdük. Düşmanla aramızda deniz vardı. Ala İbnül Hadrami ellerini açtı ve şöyle dua etti. "Ey her şeyi bilen alim, ey cezalandırmaya kadir olduğu halde hemen ceza vermeyip mühlet veren halim. Ey her şeyden yüce olan Ali, ey büyüklüğü ufuklarımızı aşan azim. Bizler senin kulların ve bendeleriniz. Senin uğrunda düşmanla çarpışıyoruz. Allah'ım bizi onlara ulaştıracak bir yol göster." Sonra atlarımızı denize sürmemizi emretti ve biz denize daldık. Su atlarımızın eyerlerine bile çıkmıyordu. Nihayet karaya çıkıp düşmanla karşı karşıya geldik. Huzeyfe'nin rükû ve secdeyi tam yapmayan bir zata namazı öğretmesi. Zeyd bin Vehb anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh mescide girdi, içeride biri namaz kılıyor fakat rükûyu ve secdeyi tam yapmıyordu. Adam namazını bitirince Huzeyfe, "Kaç senedir böyle namaz kılıyorsun?" diye sordu. "40 senedir" dedi. Huzeyfe, "40 seneden beri kıla geldiğin o namazlar tam olmamış. Eğer bu şekilde namaz kılarak ölürsen Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın getirdiği din üzere ölmezsin" dedi. Bu şahsa nasıl namaz kılacağını öğreterek kişi namazını hafif tutabilir, yani çabuk kılabilir ama rükûsunu ve secdesini tam yapmak kayıt ve şartıyla dedi. Abdurrahman bin Avf'ın duası. Ebu'l-Heyyac el-Esedi anlatır. Kabe'yi tavaf ederken gözüme bir adam ilişti. Adam sürekli şu duayı yapıyordu. "Allah'ım beni nefsimin cimriliğinden muhafaza et." Neden hep bu duayı yaptığını sorduğumda bana şöyle cevap verdi.
Eğer nefsimin cimrilik ve açgözlülüğünden korunmuş olsam, ne hırsızlık yaparım, ne zina ederim, ne de başka bir fenalık işlerim. Öyle değil mi? Bir de öğrendim ki o adam Abdurrahman bin Avf imiş. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM. Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.

Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret sırasında bir demet tedbir. Medine'ye hicret edebilen herkes hicret etmişti. Geride Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali, bir de hapsedilen ve imkansızlıklar sebebiyle hicret edemeyen bazı insanlar kalmıştı. Hazreti Ebubekir iki dişi deve satın alıp bunları beslemeye başladı. Onları güçlü ve kuvvetli yapmak istiyordu. Çünkü bunlarla hicret yolculuğuna çıkmayı düşünüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir cesaret, sadakat ve fedakarlıkla Yüce Allah'tan hicret için izin bekliyordu. Bu sırada müşrikler onu öldürmek için plan kurdular. Hazreti Cebrail, Peygamberimize suikast yapılacağını gelip söyledi ve hicret izninin çıktığını bildirdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir'i yanına alarak yola çıktı. Allah'a tevekkül etmekle beraber ellerinden gelen bütün tedbirleri de almayı ihmal etmediler. Yolları çok iyi bilen ve kılavuzlukta usta olan Abdullah bin Uraykıt adlı bir adamı ücretle tuttular. İki deveyi de kendisine teslim ettiler ve bunları istediğimiz yere, istediğimiz saatte getireceksin dediler. İki arkadaş Sevr Dağı'na doğru yöneldi. Burası Mekke'nin güneyinde Yemen yolu üzerinde bulunuyordu. Halbuki Medine tam aksi istikamette, yani Mekke'nin kuzeyinde Suriye yolunda bulunuyordu. Kendilerini öldürmek isteyen müşriklerin Medine yolunda onları arayacaklarını biliyorlardı. Böylece Sevr mağarasına sığınıp zaman kazanmak istiyorlardı. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah çok akıllı ve zeki bir gençti. O bütün gününü Mekkeliler arasında geçirir ve planlarını öğrenmeye çalışırdı. Gece de topladığı bilgileri Peygamberimize aktarırdı. Hazreti Ebubekir'in serbest bıraktığı kölesi Amir bin Fuheyre de hiç çaktırmadan çobanlık işine devam ediyor ve Abdullah'ın ayak izlerini siliyordu. Aynı zamanda öğrendiği bilgileri de onlara aktarıyor, taze keçi sütü de ikram ediyordu. Mekke müşrikleri bir türlü onları bulamıyorlardı, deliye dönmüşlerdi. Onları diri veya ölü yakalayanlara 100 deve vermeyi kararlaştırdılar. En sonunda iki iz sürücüyü çağırdılar ve ayak izlerini takip ederek Sevr mağarasına kadar vardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün tedbirleri almış, elinden gelen her şeyi yapmıştı. Artık yakalanmamaları için bir mucize olmalıydı. Nihayet mağaranın ağzında bir örümcek ağı oluştu. Güvercinler yuva yaptı. Müşriklerden biri "Gelin mağaranın içine bakalım" dedi. Fakat Ümeyye bin Halef "Burada ne bulacaksın? Boş ver. Buradaki örümcek ağı Muhammed'in doğumundan önce bile vardı" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine hepsi geri döndü. Müşriklerin bütün arama taramaları 3 günde iflas etti. Ortalık yatışınca daha önce kararlaştırıldığı gibi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah, Abdullah bin Uraykıt ile kendisine verilen iki dişi deveyi alıp 3. gece Sevr mağarasına getirdi. Bu şekilde dünya tarihini değiştirecek büyük hicret başlamış oldu. Ders ve ibretler. Önce tedbir almalı, sonra Allah'a tevekkül etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından korunduğu halde tedbiri elden bırakmamış, bize örnek olmuştur. Her zaman güveneceğimiz dostlarımız ve arkadaşlarımız olmalıdır.

Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM. Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın.

0: Sincar Gold Gaziler Çeşme Durağı karşısı Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler,
5: ambalaj ve baharatçılık. Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren Nebi ve Resullerin en faziletlisi, en yücesi, yaratıklarının en üstünü, Nebiler, Resuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, Makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, Risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا ربي bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

0: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yapansın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik. Peygamber'e uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle. Amin.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM. Güzel şehrin farklı radyosu. Çağrı FM.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle

0: Çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altdire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
1: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 48 62. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. En güzel örnek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Arkadaşlarına danışan peygamber. Tarihler hicretin ikinci yılını gösteriyordu. Mekke'nin müşrikler çok büyük bir kervan yola çıkarmışlardı. Bu kervanda hemen hemen her Mekke'nin hissesi olduğu gibi Müslümanların Mekke'de geride bıraktığı malları da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 305 sahabesiyle kervanın önünü kesmek için yola çıktı. Kervanın reisi Ebu Süfyan, Peygamberimizin ordusuyla kendisini takip ettiğini fark edince kervanın yolunu değiştirdi. Hemen Mekke'ye haber göndererek mallarını kurtarmaları için asker göndermelerini istedi. Mekke'nin ileri gelenleri kısa bir zamanda 950 asker toplayarak yola çıktılar. Ebu Süfyan, kervanı Müslümanların artık ulaşamayacağı uzaklığa ulaştırınca Mekkelilere haber yolladı. Dönmelerini istedi. Ancak Ebu Cehil dönmek niyetinde değildi. Gücünü bütün Araplara göstermek ve Müslümanlara gözdağı vermek istiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin büyük bir kuvvetle üzerlerine geldiğini haber alınca ashabıyla istişare etti. İstişare sünnettir. Bir konuda danışmaya istişare denir. Bir işe karar vermeden önce başka insanların görüş ve önerilerini alıp onlara danışmak gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptı. Arkadaşlarıyla istişarede bulundu. Peygamberimiz, "Ey ashabım, Yüce Allah iki taifeden birisini bana vaat etti. Ya kervan ya Kureyş ordusu. Kureyş ordusu Mekke'den çıkmış, size doğru geliyor. Ne dersiniz? Size kervan mı yoksa Kureyş ordusu mu daha iyidir?" Sa'd bin Muaz, "Ya Resulallah, biz sana iman etmiş, seni dinlemek ve itaat etmek üzere sana kesin söz vermişiz. Ya Resulallah, sen istediğini yap. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bize şu denizi gösterip dalsan, seninle birlikte biz de dalarız. İçimizden hiç kimse geri kalmaz." Sa'd bin Muaz, bütün sahabeler adına konuşmuştu. Onun bu sözleri peygamberimizi sevindirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ordusuyla birlikte Bedir'e gelince karargah olarak nereyi seçmeleri konusunda arkadaşlarına danıştı, onlarla istişare yaptı. Hubab bin Münzir görüşünü dile getirdi. "Ya Resulallah, ben buralardaki su kuyularını iyi bilirim. Burası konak yeri olmaya elverişli değildir. Kureyşlilere en yakın olan bir suyun başına gidelim ve orada konaklayalım. Başında konakladığımız suyun gerisindeki bütün kuyuları kapatalım. Bir havuz yapalım ve İçini su ile dolduralım. Böylece onlar susuz kalırlar. Biz suyumuzu rahatça içeriz." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hubab'ın görüşünü beğendi ve dediğini yapmak için hemen harekete geçti. Ardından Bedir'de zafer de Müslümanların oldu. Ders ve ibretler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğu halde arkadaşlarına danışarak iş yapmıştır. Bir işi yapmadan önce bu iş konusunda tecrübeli kişilerle danışmak gereklidir. Danışarak iş yaparsak hem başarılı oluruz hem de danıştığımız insanlara değer verdiğimizi göstermiş oluruz.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib ulette ya rabet edil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar.

0: tek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
1: Şahin Demir Doğrama. Yeniliklere merhaba. Demir doğrama konusunda güvenli ve estetik çözümlerle yanınızdayız. Her türlü demir doğrama işleri, çelik çatı, teras kapama, kamelya, bank, masa, bina ve bahçe giriş kapıları, pencere korkuluğu, bahçe çiti, kayar kapılar ile her türlü çelik, metal ve ferforje işleri yapımı hizmetleri vermekteyiz. Telefon 0530 580 87 80 0530 580 87 80.
0: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın.
8: Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyar.

0: Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İlk icatlar. Göz. Antik Yunan'da insanlar gözümüzden ışınların çıktığını ve bu sayede görebildiğimizi düşünürdü. Dünyada ilk kez ışığın göz içine girerek kırılması sonucunda dünyayı gördüğünü keşfeden 10. yüzyılda yaşamış bir Müslüman alim olan İbni Haytam'dı. Karanlık odayı ve ışık oyunlarıyla görüntü elde etmeyi ilk olarak İbni Haytam keşfetmişti.

0: Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. İnsanlar ya senin dinde kardeşin ya da hilkatte eşindir.
1: Bütün Müslümanlar kardeş, bütün Müslümanlar kardeş.
2: Ben kardeşiniz Musa Umar Musa, Nijeryalıyım.
3: Ben kardeşiniz Kevin Anabudliyim.
4: Ben kardeşiniz Muhammed Abubakar Malili.
5: Ben kardeşiniz Rahmetullah Kırgızistanlıyım.
6: Ben kardeşiniz Sıracuddin Eydimenya Ugandalıyım.
7: Ben kardeşiniz Halim Melezeliyim.
8: Ben kardeşiniz Musa Milongo İbn Adam Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
9: Ben kardeşiniz Abay Moysanlıyım.
10: Ben kardeşiniz Abdülvahab İdris Ganalıyım.
11: Ben kardeşiniz Haşim Diallo Burkina Faso Lüyüm.
12: Bugün kardeşlik günüdür.
13: Hep beraber aynı secdeye gidiyoruz.
14: Sözde değil, özde kardeşiz.
15: Kardeşlik Peygamber Efendimizin bize bıraktığı bir mirastır.
0: Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi birleştirmişti. Ve O'nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Ve siz bir ateş çukurunun kenarındayken, oradan sizi O kurtarmıştı.

bir elinden tutsaydın Allah Resulü'nün. Buluştururdu Arap'ı, Arap olmayanı. Buluştururdu kara deriliği, sarı deriliği. Kardeş yapardı en uzak iklimleri. Kardeşlik yeniden hep birlikte Allah'a sarılma tutkusudur. Kardeşlik ellerin Allah'ın ipini

0: uzanmasıdır. Kardeşlik, Livaül Hamd altında buluşma coşkusudur. Kardeşlik, Resulullah'ın sancağı altına sığınabilme heyecanıdır. Kardeşlik, herkesin birbirini cehennemden kurtarma çabasıdır. Kardeşlik, herkesin birbirine cennet sunma gayretidir. Kardeşlik, hep birlikte Kur'an pınarında kanma eylemidir. Müslümanlar, kardeşten başka ne olabilir ki? Bir Müslümanın acısı, bir başka Müslüman için nasıl sevinç olabilir ki? Bir Müslüman acı duyarken, diğerinin içi nasıl kan ağlamaz ki? Allah Resulü, ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye seslenirken, Müslümanlar o sesi nasıl boşlukta bırakabilir ki? O ses boşlukta kalmışsa, mahşer ortamında o sesin sahibiyle nasıl yüz yüze bakılabilir ki? Öyleyse Allah'a sarıl. Öyleyse Allah'ın ipine sarıl. Tut elinden Allah Resulü'nün, daya dudaklarını Kur'an pınarına. Rahmeti kuşan, meveddeti kuşan, kardeşlerine karşı sevgi, sevgi, sevgi. Çıkar nefreti hayatından, öfkeyi at yüreğinden, arındır dilini gıybetten, çiğneme kardeşinin etini. Bak nasıl ağır geldi yüreğine, söyle, sayma, yıkma onurunu. Kanına bulaşmasın elin hiçbir canım. Karıncayı bile incitmek hak değilken nasıl dökülür kanı insanın? Çocuklara nasıl kıyılır? Nasıl payimal edilir insanların onuru? Kalbine bak. Allah ısındırmış da onu mümin kardeşin için. Hala sıcak mı? Hala Allah'ın rahmetinden, meveddetinden bir dirilik taşıyor mu? Soğuklar mı vurdu yoksa yaşanan kışların, Resulullah'tan uzak mevsimlerin ayazında? Bir ateş çukuru olmaktan Allah kurtarmıştı kalbini. Bak kalbine. Yeniden ateş çukuruna mı döndü yoksa? Sev. Vazgeç. Dünya ebedi değil. Ebediyette sevgi kalsın, kardeşlik kalsın. Dokunsaydı Allah Resulü tek tek her bir yüreğe, esseydi Muhammed'in meltemi doğu batı ufuklarında, kuşatsaydı Resulullah'ın yüreği tüm İslam coğrafyasını, tüm evreni, insanlığın yüreğini, bir sevgi uygarlığı inşa olurdu evren çapında. Üşü üşüyenlerle birlikte, yan yananlarla, aç kal aç kalanlarla birlikte, paylaş acıları, acıları azalt, paylaş sevinçleri, sevinçleri çoğalt. İyilik taşı gittiğin her yere, rahmet ol bulunduğun her yerde. Aldatma sakın, kimseyi aldatma. Kardeş isen kardeşliğini bil. Kardeşlik bir hukuk işidir. Allah koydu o hukuku. Allah'ın elçisi yaşadığı o hukuk içinde, dağları taşları seven bir peygamberin ümmetisin. Uhud'u seven, Hacer-i Esved'i öpen, haremin ağacını, çiçeğini, kuşunu, böceğini koruyan bir rahmet peygamberi var önünde. En yakınlarını katledenleri, amcasının ciğerini sökenleri, kardeşleri arasına katan bir yüce yüreğin izindesin. Yüreğini ayarla kutlu Resul'ün yüreğine. Aşiretini kutsama. Irkını kutsama, rengini kutsama, malını, mülkünü, evladı, iyalini kutsama. Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. üstünlük ancak Allah'a yakınlıkladır. İnsan olmakladır üstünlük. Kardeşliğin önüne geçirme dünya iktidarını. Dövme, sövme, hakaret etme, öfkeni yut. Kinle kirletme yüreğini. Zulmetme, hasedi bırak, kibri bırak. Kimseyi küçük görme, aşağılama. Göz kaş işaretiyle bile hukukuyla oynama kardeşinin. Kıskançlığı bırak, buğzu, düşmanlığı bırak. Didişme hiç kimseyle. Asla, asla iftira atma. Hiçbir insanın malına, canına, namusuna dokunma. Elini koru, dilini koru. Ne tek insanın izzeti nefsini çiğne, ne bir topluluğun, bir kavmin onurunu rencide et. Koca bir millette helalleşebilir misin? Bir kavmin borcunu ödeyebilir misin? Ya koca bir topluluk yakana yapışırsa mahşer ortamında? Rabbin huzurunda hangi kini, hangi öfkeyi, hangi yalanı, hangi iftirayı, hangi gıybeti savunabilirsin? Söyle hangisini, sor kendine hangisini? Bir kalp işçiliğine soyun yeniden. Allah'a sarıl. Allah'ın ipine sarıl. Orada buluşsun ellerin milyarlarca elle. Bak ellerine hangi ellerle buluşmuş. Hangi ipe sarılmış. Dua et Yaradan'ın öğrettiği gibi. Kalbini kinden arındır kardeşlerine karşı. Mağfiret dile kardeşlerin için. Sök yüreklerindeki öfkeyi, buğzu sök, hasedi sök, kini at, Allah için sevgiyi kuşan, sevdiğini söyle kardeşine, dua et kardeşine. Kalbimizde iman edenlere karşı kin bırakma diye yalvar yakar Rabbine. Kurtul kardeşini içinde öldürmekten ve etini ağzında çiğnemekten. Rahmetini kuşan kardeşine karşı, mağfiret dile onun için, arındır onu, içine en arı duru haliyle taşı kardeşini, acısını duy yüreğinde, onunla öylesine bütünleş ki, evrensel çapta bir kardeşlik anıtı kurulsun, şeytanı kov, nefsine gem vur ve sadece yüreğini konuştur, hep yüreğinle konuş. Gör bak, o zaman dünya nasıl bir cennete dönüyor. O halde tut Allah Resulü'nün elinden. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa. Kardeşliği yaşa.
1: İlim denizinden damla damla.

Öğrendiğin ilimle amel etmedikçe alim olamazsın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet

0: fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken

0: Yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Halk Avşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
5: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

namaz hürriyetin ifadesidir. Namaz bağımsızlığın sembolüdür. Namaz kula kul olmak değil, Allah'a kul olmaktır. Namaz İslam'ın nişanıdır. Namaz Allah'a kulluğun beratı ve senedidir. Namaz huzurun ve mutluluğun kaynağıdır. Namaz bir ilkbahar yağmuru, bitmeyen bir meltemdir. Namaz kardeşliğin parolasıdır. Namaz imandandır. Namaz akılları durduran mucizedir. Namaz insan hayatını düzene sokan takvimdir.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
3: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

Ashab-ı Kiram'dan öğütler. Ebubekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Büyük tevazu. Ebubekir radıyallahu anh halife olduktan sonra bir konuşma yaptı. Bu konuşma sırasında Allah'a hamd ettikten ve ona övgüde bulunduktan sonra şunları söyledi: "Ey cemaat, en iyiniz olmadığım halde başınıza geçtim, fakat Kur'an indi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetini koydu. O bize öğretti, biz de öğrendik. İyi bilin ki en akıllı kişi Allah'ın yasaklarından kaçınandır. En ahmak da günaha dalandır. En güçlünüz benim yanımda mazlumun hakkını kendisinden alıncaya kadar en zayıfınızdır. Bana göre en zayıfınız da hakkını zalimden alıncaya kadar en güçlünüzdür. Ey cemaat! Ben ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyan birisiyim. Bidatçı değilim. Ben iyi idare edersem bana yardımcı olun. Eğer doğru hareket etmezsem beni doğruya çağırın." Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh: "Refah ve nimet içinde yaşamaktan kork." Ömer radıyallahu anh, Basra'daki valisi Utbe bin Gazevan radıyallahu anh'a şöyle bir mektup yazdı: "Şu anda sen sözü dinlenilen, emri yerine getirilen bir idarecisin. Seni gururlandırmaz ve senden aşağıda olanlara karşı azdırmazsa nimet ne kadar iyidir. Refah ve nimet içinde yaşamaktan, musibetten korktuğundan daha fazla kork. Allah korusun, böyle affedilmeyecek bir hataya düşmekten sakın ve selam." Osman bin Affan radıyallahu anh: "Takva." Osman radıyallahu anh bir hutbesinde şunları söylemiştir: "Ey cemaat, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak bir ganimettir. En akıllı kimse kendisini hesaba çeken, ölümden sonrası için çalışan, kabrin karanlığı için Allah'ın nurundan nur elde eden kimsedir. Kul bu dünyada görürken Allah'ın kendisini kör olarak haşretmesinden korksun. Şunu bilin ki Allah kendisinin lehinde olan kimse hiçbir şeyden korkmaz. Allah'ın aleyhinde olduğu kimse de artık kime ümidini bağlar?" Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı." Ebu Erake şöyle anlattı: "Ali radıyallahu anh ile sabah namazını kıldım. Selam verince sağına döndü. Güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar yerinde oturdu. Üzgün bir hali vardı. Sonra şöyle dedi: "Daha önce Resulullah aleyhissalatu vesselamın ashabını gördüm. Şu anda onlara benzeyen hiç kimse göremiyorum. Onlar gözlerinin önünde cenaze taziyesi yapılanlar gibi saçları başları dağınık, toz toprak içinde ve sapsarı olurlardı. Ya ayakta durarak ya da sırt üstü yatarak geceleri Allah'ın kitabını okurlardı. Yanlarında Allah'ın adı anıldığında rüzgarlı bir günde ağaçların sallandığı gibi eğilirlerdi. Vallahi elbiseleri ıslanıncaya kadar ağlarlardı. Vallahi şu insanlar gaflet içinde gecelemektedirler." Sonra kalktı, İbni Mulcem tarafından vuruluncaya kadar pek güldüğü görülmedi. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh: "İhtiyacını anladım." Veba salgını ortaya çıkınca Ömer radıyallahu anh Ebu Ubeyde radıyallahu anh'a şöyle bir mektup yazdı: "Benim sana ihtiyacım var. O konuda mutlaka seni görmem gerekiyor. Acilen benim yanıma gel." Ebu Ubeyde mektubu okuyunca şöyle dedi: "Müminlerin emirinin bana olan ihtiyacını anladım. O bir gün mutlaka ölecek olanı yaşatmak istiyor. Ona şöyle yazdı: "Senin bana olan ihtiyacını anladım. Kararından vazgeç. Ben Müslüman ordusunun başındayım. Kendimi onların başına gelecek şeyden kurtarmak istemiyorum." Ömer radıyallahu anh mektubu okuyunca ağladı. Yoksa
Ebu Ubeyde öldü mü?" dediler. Ömer radıyallahu an, "Hayır, ama ölümü yakındır." dedi. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, danışmak. Talha radıyallahu an şöyle söylemiştir: "Bağış ve iyilik yapma konusunda cimriye, savaş konusunda korkağa, kadın konusunda da gence danışma." Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Bu radyoda Ağabey Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: HP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla

0: 24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
2: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi.
5: Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kuru

0: bulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

83. Bölüm. Ya Resulallah, bu sefere ben de katılmak istiyorum. Yaralılarla meşgul olurum. Allah Teala belki bana da şehitlik nasip eder. Nebi Ekrem Efendimiz karşısında duran kadına memnuniyetle baktılar. Sen evinde otur. Kur'an oku ey Ümmü Varaka. Allah Teala yine sana şehitlik nasip eder. Yaşı ilerlemiş bir hanımdı. Bununla beraber o güne kadar indirilmiş olan Kur'an surelerini ezberine alan hanımlardan biriydi. Efendimizin tavsiyesine itiraz etmedi. Emir buyurursun ya Resulallah dedi ve ayrıldı. Benim hakkımda ne buyurursun ya Nebiyallah? Osman bin Affan bu soruyu gözleriyle sorar gibiydi. Efendimiz onun da Medine'de kalmasını lüzumlu gördüler. Sen Medine'de kal, Rukayye ile meşgul ol dedi. Rukayye'nin hasta oluşu da Osman Zinnur'u bu sefere katılmaktan alıkoymuştu. Rukayye alelacele yola çıkmak üzere olan babasını bu belki son görüşüm düşüncesi altında ve pek kısa bir zaman içinde görebildi. Bu sefere Medine'nin yerlisi olan Ensar da iştirak ediyordu. Bugüne kadar yapılan ve bazen Peygamber Efendimizin de iştirak ettiği seferlerin hiçbirine katılmamışlardı. Kesin olarak savaşın yapılacağı belli olmadığı için üzerlerine fazla silah almamışlardı. Ayrıca Medineli Müslümanlardan bir kısmı da bu sefere katılmamış bulunuyorlardı. Sayısı 300'den fazla olan bir ordu halinde Medine'den hareket ettiler. Yolculuk anında kulakları bir radar gibi çalışan Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin Medine'den hareket ettiğini haber alır almaz, Gıfar kabilesinden Zamzam bin Amr isminde bir adamı 20 dinar ücretle kiraladı. Son süratle Mekke'ye gideceksin. Kervanınızı Muhammed ve ashabı ele geçirmeden Bedir mevkiine hareket ediniz. Değilse kervandan ümidinizi kesiniz diyeceksin dediği ve yola çıkardı. Sonunda eyvah dememek için başvurulacak bir başka tedbir yoktu. Zamzam hemen yola çıktı. Geceyi gündüze katarak ilerliyordu. Mekke'de olaylar başka türlü cereyan ediyordu. Resulullah Efendimizin halalarından Atike, bir sabah kardeşi Abbas'ı yanına çağırdı. Yüzünde korku izleri vardı. ''Ne oldu ablacığım? Seni mahzun görüyorum.'' ''Bir rüya gördüm ve korktum ey Abbas.'' ''Nedir gördüğün rüya?'' ''Deveye binmiş bir adam geldi. Ebdahta durdu. Yüksek sesle. ''Ey vefasız adamlar! Koşun! 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine yetişin. Ey vefasız kişiler! 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine koşun, yetişin. Ey vefasızlar! Yetişin 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş meydanına. Ne duruyorsunuz?'' diye bağırıyordu. Halk bu bağırış üzerine onun etrafında toplandı. Fakat o devesini sürdü. Mescid-i Haram'a girdi. Kabe'nin arka kısmında durdu. İnsanlar ardından gelmiş, etrafını çevirmişlerdi. O yine yüksek sesle ''Ey vefasızlar!'' diye aynı sözleri 3 defa söyledi. Devesini sürdü. Ebu Kubeys tepesine çıktı. Mekke'ye doğru döndü. Yüksek sesle 3 defa aynı şekilde bağırdı. Sonra yakaladığı bir kaya parçasını tepeden aşağı yuvarladı. Hızla aşağı inen kaya parçalandı. Parçanın her biri Mekke evlerinden birine isabet etti. Atike rüyasını bitirdiği zaman Abbas da heyecanlanmıştı. ''Sakın bu rüyayı kimseye anlatmış olmayasın ey Abbas. Aramızda kalmalıdır. Sen merak etme ablacığım.'' Bir müddet sonra Abbas izin isteyerek ayrıldı. Ayrıldı ama
rüyayı dinleyince yüzünü buruşturan hal ondan ayrılmış değildi. ''Gözlerime ne oluyor ki seni böyle üzüntülü görüyorum ey Abbas?'' Başını kaldırdı. Utbe bin Rebiya'nın oğlu Velid'di. Abbas'ın cevap vermesine meydan kalmadan Velid ilave etti. ''İçine bir sıkıntı bürümüş gibisin. Şöyle gel ey Velid.'' Velid Abbas'la birlikte bir köşeye çekildi. Abbas konuştu, o dinledi. ''Ancak bu anlattıklarım aramızda kalmalıdır ey Velid. Sakın kimseler duymuş olmasın. Bu konuda bana güvenebilirsin.'' Atike Abbas'a ne derece güvenmişse Abbas da Velid'e o derece güvenebilirdi. Ertesi gün Abbas Kabe'yi tavaf ederken orada toplananların hararetli bir konuşmaya daldıklarını gördü. Tavafını bitirip yanlarına vardı. Ebu Cehil onu görünce ''Şu sizin Atike'nin rüyasından bahsediyorduk.'' dedi. Abbas afalladı. ''Nedir Atike'nin rüyası, ne görmüş?'' Ebu Cehil'in sesinde eğlenen ve azarlayan bir insanın ifadesi vardı. ''Ne zaman türedi şu sizin kadın peygamberiniz?'' ''Ne demek istiyorsun sen?'' ''Demek istiyorum ki erkeklerinizin peygamberle yetmedi de bu defa kadınlarınız mı ortaya atılıyor?'' ''Kardeşin Atike, 3 güne kadar vurulup düşeceğimiz yerlere koşmamızı emredecek birini gördüğünden bahsediyormuş. Biz sabırla 3 günü bekleyeceğiz. Eğer gördüğü doğru çıkarsa ne âlâ. Şayet çıkmazsa sizi aleme rezil edeceğiz. Kadınlarınızın yalancı olduklarını her tarafa yayacağız.'' Abbas bu söylenilenlerin asılsız olduğunu, Atike'nin böyle şeyler görmediğini söylemekle yetindi. İçine bir pişmanlık bürümüştü. Gözleri bu haberi gidip ona anlatan Velid'i aradı. Ama kusur Velid'de değildi. İş münakaşaya döküldü mü o zaman Velid. ''Sen kardeşinin sırrını saklamasını beceremedinse ben senin sırrını nasıl saklayabilirim?'' diyebilirdi. Bir defa ok yaydan çıkmıştı. Ne yapılsa bu haberin daha da yayılmasının önü alınamaz. Hele Ebu Cehil gibi birinin diline kilit vurulamazdı. Abbas yaptıklarına pişman halde evine döndü. Haber kendisinden önce eve ulaşmıştı. Haşimi kadınları Abbas'ın başına toplandılar. Onu gevşek davrandığı için kınadılar. ''Ebu Cehil şerefimizi 5 paralık etsin, sen ağzını bile açma. Bu davranışınla seni tebrik etmek lazım ey Abbas. Abdülmuttalib'in kızlarına dil uzatılsın da sen sesini çıkaramayasın. Bari gidip Ebu Cehil'le kozumuzu biz paylaşalım. Bu gidişle artık iş bizlere düşüyor.'' Bu ve benzeri sözler Abbas'ı köşeye sıkıştırmış bulunuyordu. İki ateş arasında kalmıştı. ''İyi ama ben Ebu Cehil gibi şirret bir kişiye ne diyebilirim?'' diyemedi, diyemezdi. Çünkü kadınlar artık bu işi kendilerinin bizzat yapmalarından söz etmeye başlamışlardı. ''Sen Abdülmuttalib'in oğlu olduğunu gösteremediysen ben onun kızı olduğumu ispatlayabilirim. Bundan sonra onunla hesaplaşmak bizim işimiz. Sen aradan çekilebilirsin.'' Abbas sırılsıklam olmuş, fena halde bunalmıştı. ''Siz yarın görürsünüz.'' diyerek çıktı yanlarından. Dedi ama ne yapabilirdi? Şimdiye kadar sevgili yeğenine yapılan bunca hakaret karşısında ne gibi bir tepkisi olmuştu? Ebu Cehil gibi Mekke'nin taçsız kralı durumunda olan birine karşı ''Hey, sen kim oluyorsun?'' diyebilmek öyle herkesin yapabileceği çeşitten bir baba yiğitlik değildi. Ama artık bıçak kemiğe dayanmış bulunuyordu. Sabahleyin kalktığı zaman hala verdiği karara bağlıydı. Gidecek ve onun yakasından yapışacaktı. Bu düşüncelerle evinden çıktı. Mescid-i Haram'a vardı. Gözleri Ebu Cehil'i aradı. O ilerideydi. Derhal ona doğru yürüdü ve sert bir sesle ''Ya Ebel Hakem! Ya Ebel Hakem!'' diye bağırdı. Ebu Cehil oralı olmadı. Belki de duymadı. Ama birdenbire adeta koşarcasına
Safa tepesine doğru ilerlemeye başladı. Abbas önce onu korktuğu için kaçıyor sandı. Fakat dikkat edince daha birçok kişinin aynı tarafa doğru koşmakta olduğunu gördü. Koşanlarla birlikte o da Safa tepesinin yolunu tuttu. Ebu Süfyan'ın 20 dinara kiralayıp gönderdiği Zamzam, geceyi gündüze katmış, hakikaten kısa bir zamanda Mekke Vadisi'ne ulaşmıştı. Şehre ulaştığı zaman 3 gündür durmadan koşturduğu devesini durdurdu. Önce gömleğini yırttı, parçaladı. Semeri ters çevirdi. Devesinin burnunu kesti ve tekrar bindi deveye. Son süratle Batn-ı Vadi denilen yere geldi ve alabildiğine bağırmaya başladı. ''Ey Kureyş topluluğu, felaket! Ey Kureyş topluluğu, felaket! Ebu Süfyan'la gönderdiğiniz mallarınızın önü Muhammed ve ashabı tarafından kesilmiş bulunuyor. Sanmam ki ona yetişebilesiniz. İmdat!'' diye bağırmaktaydı. Koşup gelenler, burnundan kan fışkıran bir devenin üzerinde yakası paçası yırtık, saçı başı dağınık bir adamın alabildiğine haykırdığını gördüler. Etrafını sardılar. ''Ne var, ne oluyor?'' Sağdan soldan sorular yağıyor ama adam bunları aldırış etmeden ''Yetişin, mallarımızı kurtarın!'' demekten öte bir şey söylemiyordu. Yeteri kadar, hatta yeterinden fazla heyecanın meydana geldiğini ve etrafını geniş bir kalabalığın sardığını görünce onlara ''Bedir'e yetişin!'' dedi. Artık Abbas'ın gidip Ebu Cehil'in yakasını toparlamasına lüzum kalmamıştı. Bir anda heyecan doruk noktasına ulaştı. Herkesin düşüncesi Zamzam tarafından getirilen haberin çerçevesiyle kuşatıldı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimsenin artık Atike'nin rüyasıyla uğraşmaya vakti kalmamıştı. Öteden beri insanın en kıymetli varlığı olarak bilinen can damarı diye değerlendirilen mal elden gidiyordu. Kanlar beyinlere hücum etmiş, sinirler tepelere çıkmıştı. Sağa sola koşuşanlar, ''Bu Hadrami'nin kervanı değil, Muhammed bu defa dersini pek fena şekilde alacak.'' diyorlardı. ''Haydi Muhammed'le savaşmaya gidiyoruz.'' Kimseye böyle bir teklifin yapılmasına lüzum yoktu. Halk kısa zamanda silahlanıvermişti. Ordu komutanlığını yapacak olan Ebu Cehil, rüyasında bile bu kadarcık kısa zamanda bu kadar kolay bir şekilde ordu toplanacağına inanamazdı. Dudaklarına kadar gelen, taşmak üzere bulunan hırsını yine dudaklarını kemirerek gidermeye çalışıyor. Bazen kendini tutamıyor, alabildiğine küfürler savuruyordu. Fakat neticede memnun olduğunu da inkar edemezdi. Yıllardır biriktirdiği hıncını bu defa alacak, son darbeyi vurma imkanını bulacaktı. Yolda yemek üzere erzak götürülmesi lazımdı. Bunu zenginlerin üzerine almaları gerekiyordu. ''Sen şunu getireceksin.'' demeye ihtiyaç olmadan onlar da hazırlanmış bulunuyorlardı. Zamzam'ın gelmesinden 2 saat sonra bütün hazırlıklar bitmiş denilebilirdi. Yola çıkmak artık bir an meselesiydi. Kabe'nin bir köşesinde oturmuş olan Ümeyye bin Halef, yerinden kalkma niyetinde değildi. Fakat kendisine doğru yaklaşmakta olan Ukbe bin Ebi Muayet'i gördüğü zaman içine bir sızı düşüverdi. Mutlaka bir fesat düşünüyor olmalıydı. Elinde bir buhurdanlık tutuyor, içinden duman yükseliyordu. Ukbe geldi, bir şeyler söylemeden Ümeyye'nin etrafında dolaşmaya ve buhurdanlıktan çıkan dumanı Ümeyye'ye doğru üflemeye başladı. Ümeyye, kadınlara yapılması adet olan bu hareketin kendisine yapılmasını içerledi. ''Ne yapıyorsun ey Ukbe?'' diye bağırdı. Sesinde hiddet vardı. Ukbe ses çıkarmadan işine devam ediyordu. Böylece Ümeyye'nin etrafını birkaç defa dolanmış, Ümeyye'nin sinirleri de ayağa kalkmıştı.
Sen neler yaptığını bana söyleyecek misin ey Ukbe? Ukbe bu defa merasimi bıraktı ve alaylı bir sesle. Görüyor musun? Tütsülüyorum seni. Erkeklik günlerin sona erdi. Artık kadınlar arasında oturmanda bir mahsur yoktur. Cevabını verdi. Açık bir hakaretti bu. Neden? Neden lüzum gördün buna? Millet harbe giderken burada keyfince oturmak ancak kadınlara düşer de ondan. Ümeyye yerinden kalktı. Gözlerinden taşan kin ve nefreti Ukbe'nin yüzüne fırlatan bir bakışla onu süzdükten sonra. ''Sana da bu hurdanına da lanet olsun, alçak herif!'' dediği ve evinin yolunu tuttu. Utanacağı adamların önünde hakarete uğramıştı. Halbuki o, ilerlemiş yaşını ve hantal vücudunu öne sürerek bu savaştan yakasını sıyırmak istiyordu. Fakat Ümeyye'nin içini sızlatan asıl sebep, birkaç ay evvel Medineli arkadaşı Sa'd bin Muaz'dan duyduğu haberdi. Resulullah tarafından öldürüleceğini duymuştu ondan. O günden beri Ümeyye, ömrünün son nefesini verinceye kadar Mekke dışına çıkmama kararını vermiş, bugüne kadar da hiç çıkmamıştı. Kendisini alaya alan, kadınlar sınıfına sokma merasimi düzenleyen Ukbe'ye, ''Bu savaşa çıkmak benim için ölüm demektir. Bunu biliyor musun sen?'' diyemezdi. Yine korkaklıkla suçlanır, yine alaya alınırdı. Bu işin sonu nasıl olsa ölümle bitecek deyip yürümek de kolay değildi. Şimdiye kadar dünyaya gelen kimse burada kalmamıştı. Ama bu sözü söylemesi de karnım aç, yemek getirin demeye benzeyen çeşitten söylemesi kolay bir söz değildi. Eve geldiğinde hala dumanı tepesinden çıkıyordu. Karısı, ''Nedir bu halin ey Ümeyye?'' dedi. ''Sorma!'' cevabını aldı. Daha sonra oturdu. Olanları anlatmaya başladı. Sözünü yarı etmemişti ki içeri giren bir köle ayakta durdu. Ümeyye sinirli bir sesle, ''Ne istiyorsun be adam?'' dedi. ''Ebul Hakem sizi görmek istiyor.'' Ümeyye sarardı. ''Çattık belaya!'' der gibi başını salladı. ''Bu ötekinden de uğursuzdur.'' diyerek kalktı yerinden. Artık kurtulamayacağını adı gibi biliyordu Ümeyye. Bununla beraber 40 dereden su getirdi. Bir sürü mazeret saydı döktü. Ama Ebu Cehil bunların hiçbirine 5 para vermiyor, yine bildiğini okuyordu. ''Senin gibi Mekke'nin büyüğü olan bir adam bu sefere katılmazsa halimiz haraptır.'' Senin geri kaldığını görenler de gitmemek isterler. En iyisi biz bu işin ortasını bulalım, dedi. Nasıl yani? Bizimle birlikte yola çıkar, birkaç gün gidersin. Ondan sonra döner, gizlice Mekke'ye gelirsin. Ümeyye, bir başka yolun bulunmadığını, onun geldiğini duyduğu anda anlamış, ölüm çanlarının tepesinde çalmaya başladığını kulaklarıyla duymuştu. İstemeye istemeye, peki, dedi. Hemen kölesini göndererek Mekke'nin en iyi koşan devesini satın aldırdı. Tehlike anında onun üstüne atladığı gibi Mekke'ye kaçmaktan başka düşünebileceği hiçbir çare kalmamıştı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Durmadan tövbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Küçük vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.

0: Muhammed bin Vasi şöyle buyurmuştur. Dünyada üç şeyi şiddetle arzuluyorum. Kaydığım zaman beni doğrultacak bir kardeş, meşru ve helal bir rızık, cemaatle kılınıp da yanlışlarımı affettiren ve fazileti bana yazılan bir namaz.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99. Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.
2: Allah!

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
7: Hayırdır abi?
6: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın.

0: mutfağınızın lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
1: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çilağı, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
2: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat Yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412

0: 503-0521 0546-503-0521.
1: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Roman Kuşağı.
5: Roman Kuşağı.
4: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
5: Roman Kuşağı.
4: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
5: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
4: Roman Kuşağı başlıyor.

0: İslam'ın Fedakar Kadınları 7. Bölüm. Efendimizin baldızı. Sevgili peygamberimizin baldızıydı Ümmü Fadıl. Müminlerin annesi, Meymune'nin kız kardeşi ve peygamber amcası Abbas İbni Abdülmüttalib'in zevcesi. İlk Müslümanlardandı. İlk Müslümanların çektiği bütün çilelerden, acı ve hüzünlerden fazlasıyla nasibini almıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlar Medine'ye hicret edince Ümmü Fadıl onlarla gidememiş, Mekke'de kalmak zorunda hissetmişti kendini. Çünkü kocası Abbas bazı rivayetlere göre İslam davasının maslahatı gereği imanını gizleyip Mekke'de kalmıştı. Ümmü Fadıl kocasını bırakamamıştı. Ama kalbi sürekli İslam ve Müslümanlar için çarpıyor, İslam davasıyla ilgili her olayı, gelişmeyi heyecanla takip ediyor, İslam'ın zaferi için ağlayarak dualar ediyordu. İslam askerlerinin Bedir Savaşı'nda elde ettiği büyük zafer, Mekke'de kalan Müslümanları sevince boğdu. Ümmü Fadıl ve diğer Müslümanlar gizli toplantılar düzenleyerek bu zaferi kutluyorlardı. Mekke'li müşriklerse büyük bir mateme bürünmüşlerdi. Matem merasimleri, ağat meclisleri Mekke'nin üzerine bir karabasan gibi çökmüştü. Her evden feryat sesleri, iniltili ağlamalar yükseliyordu. Kadınlar siyah elbiselere bürünmüşler, erkekler Müslümanlardan intikam alıncaya kadar banyo yapmayı, yıkanmayı kendilerine haram kılmışlardı. O matemli günlerin birinde müşriklerin acıları daha tazeyken Mekke'nin reisi Ebu Süfyan ve Resulullah'ın müşrik amcası Ebu Leheb bir sokak başında karşılaştılar. Ebu Leheb hemen Ebu Süfyan'ı eleştiri yağmuruna tutmaya başladı. Öfkeli ve kahredici bir sesle "Nasıl olur? Nasıl olur?" dedi. "Ey kardeşimin oğlu, Muhammed'e nasıl yenildiniz? Siz onlardan güçlü ve daha kalabalık değil miydiniz?" Ebu Süfyan hüzünlü hüzünlü başını salladı. "Evet ama..." "Aması maması yok. Kureyş ordusu Muhammedilerin 3 katıydı. Muhammedilerden çok daha fazla donanımlıydı. Ama ne oldu? Ellerinde hafif silahlar olan 300 baldırı çıplak sizi darmadağın ediyor. Mekke'nin en soylu adamlarını öldürüyor. Siz canınızı kurtarıp kaçıyorsunuz." Ebu Süfyan üzüntüyle "Hiç sorma," dedi. Sanki onların karşısında elimiz kolumuz bağlandı. Hiç zorlanmadan bir kısmımızı öldürüp bir kısmımızı da esir aldılar. Cesur pehlivanlarımız, kılıç ustalarımız küçük çocuklar gibi güçsüz düştüler. Ebu Süfyan kervanı kurtarmak için Mekke'ye dönmüş, o yüzden savaşa katılmamıştı. Ama kendini de yenilenlerle beraber görüyordu. Ebu Leheb hırsla ayağını yere vurdu. Belinde asılı duran kılıcının kabzasıyla oynadı, böbürlenerek
1: "Ah, ah! Ben Bedir'de olacaktım!"
0: diye bağırdı.
1: "Bedir'de olacaktım da Muhammedileri günlerini gösterecektim!"
0: Ebu Süfyan alaylı alaylı güldü. "Ne yapacaktın mesela?"
1: "Ne mi yapacaktım?"
0: "Evet.
1: Keşke yerime As İbni Hişam'ı göndermeseydin. Savaşa bizzat ben katılsaydım."
0: Ebu Süfyan birden ciddileşti. Ebu Leheb'e acıyarak baktı. Haşin bir ses tonuyla,
1: "Arkadaşlarımızın gördüklerini sen de görseydin böyle konuşmazdın," dedi. "Vallahi savaş meydanında yenilen veya korkuyla kaçıp sıvışan hiçbir Kureyşli'yi kınayıp ayıplamam. Çünkü Mekkeliler göksel varlıkların saldırısına uğradılar. Yerle gök arasında yağız atlara binmiş, beyazlar giyinmiş adamlar hücum ettiler."
0: Ümmü Fadıl'ın kölelerinden Ebu Rafi, oradan geçerken Ebu Süfyan'la Ebu Leheb'in konuşmalarına şahit oldu. Ebu Rafi aslen Mısırlıydı. İslam dini ilan edilince ilk iman edenlerden biri oydu. Ancak efendileri Abbas ve eşi Ümmü Fadıl'a uyarak Mekke'de kalmış, imanını gizlemişti. Lakin anlatılanlar onu o kadar çok heyecanlandırmıştı ki imanını gizlediğini unutarak sevinçle haykırdı. O gördükleri Allah'ın şanlı melekleriydi ya Ebu Süfyan. Bedir mağlubiyetinin hıncıyla, utancıyla dolu olan Ebu Leheb, bütün öfkesini Ebu Rafi üzerinde boşaltmak istercesine ona saldırdı. Ebu Rafi'yi vahşice, insafsızca tekmelemeye başladı. Zavallı adam neye uğradığını şaşırdı. Kollarıyla kendini korumaya çalıştı. Ümmü Fadıl, kölesi Ebu Rafi'nin vurulduğunu duyunca, eline geçirdiği bir çadır direğiyle olay yerine koştu. Ebu Rafi'yi toz toprak içinde, müşrik tekmeleri altında inler görünce elindeki çadır direğini havaya kaldırdı, küfrün babası Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Başı yarılan, kanlar içinde kalan Ebu Leheb, dehşet içinde Ümmü Fadıl'a yani kardeşi Abbas'ın hanımına baktı. ''Sen!'' diye konuştu boğuk boğuk. ''Mısırlı bir köle için biraderinin kafasını yardın, ne için?'' Ümmü Fadıl, Ebu Süfyan ve orada toplanan Kureyşlilerin şaşkın bakışları arasında cesaretle bağırdı. ''Kimsesi yok diye onu güçsüz gördün değil mi? Allah'a and olsun ki hiç kimsenin Ebu Rafi'ye el kaldırmasına izin vermem.'' Mekke halkı önünde aşağılanan Ebu Leheb, bir kadın tarafından dövülmenin utancından dayanamayarak düşüp bayıldı. Zaten bir daha da belini doğrultamadı. Bedir Savaşı'nın yedilgisi onun kibir dolu yüreğinde öyle büyük bir yara açmıştı ki çok geçmeden hastalandı. Pis, bulaşıcı bir hastalığa yakalandı. Yarı çıldırmış halde cehennemi boyladı gitti. Ümmü Fadıl'ın davranışı büyük bir kahramanlıktı. Kocaman bir yürek, cesaret ve fedakarlık isterdi. Bütün ileri gelenleri Müslümanlar tarafından öldürülmüş, İslam'a ve Müslümanlara öylesiye kin ve nefret duyan azgın, müşrik, zalim bir topluluğun içinde Müslüman bir köleyi savunmak. İşin içinde öldürülmek de vardı. Tutuklanıp işkenceye uğratılmakta ve Ümmü Fadıl bunları bile bile Ebu Leheb'e saldırmıştı. Müslüman kadın böyle olmalı işte. İmanı için, davası için hiçbir tehlikeye aldırmamalı, varlığını davasına kurban etmeli. Ümmü Fadıl'ın bu asil davranışı aynı zamanda İslam kardeşliğinin güzel bir numunesiydi. Ebu Rafi onun kölesi olduğu için değil, Müslüman olduğu için Ümmü Fadıl onu korumuştu. Mekke şirk devletinde köleleri dövmek sıradan bir işti. Köleler hayvanlardan dahi daha kötü muamelelere tabi tutulurlardı. Bu köleyi dayaktan kurtarmak uğruna şehrin en saygın kişilerinden birini yaralamak o zamanın şartlarında mantıklı değildi. Ümmü Fadıl, Müslüman kardeşini kurtarmak için Ebu Leheb'e saldırmıştı. O, Müslüman kardeşi yabancı bir köle olsa bile. Ümmü Fadıl, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aziz torunu Hazreti Hüseyin'e süt anneliği yapma şerefine de nail olmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Abbas'ın evine sık sık uğrar, ev halkıyla sohbet eder, bazen öğle istirahatini orada geçirirdi. Bir gün Resulullah amcasının evindeyken Ümmü Fadıl ürkek bir tavırla onun huzuruna çıktı. Gözlerinde sıkıntı ve endişe vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ''Nedir bu halin?'' diye sordu. Ümmü Fadıl, ''Ya Resulallah, bir rüya gördüm ve çok korktum.'' dedi. ''Ne gördün?'' Ümmü Fadıl, üzüntüyle yutkunarak, ''Sizi gördüm.'' diye konuştu.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
0: Rüyamda sizi gördüm ya Resulallah. Vücudunuzdan bir parça koparılıp bizim eve konuluyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam gülümsedi. Seni korkutan bu rüya mı? Evet, başımıza bir musibet gelir diye korkuyorum. Resul-i Ekrem tekrar gülümsedi. ''Korkma ey Ümmü Fadıl'' dedi. sen hayırlı bir rüya görmüşsün. Yakında kızın Fatıma'nın bir oğlu dünyaya gelecek ve sen onun süt annelerinden biri olacaksın. Oğlun Kusem'le birlikte benim torunumu da emzireceksin. Çok geçmeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanı, cennet gençlerinin efendisi, şehitlerin serdarı Hazreti Hüseyin dünyaya geldi. Ümmü Fadıl Hazreti Hüseyin'i alıp evine götürdü, bir müddet kendisi onu emzirdi. Hüseyin'in bakımı ile ilgilendi. Böylece rüyası gerçek oldu. İslam'ın fedakar kadınları 7. bölüm.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: kurumlar daha çok kurallarla, kanunlarla, yönetmenliklerle yürür. Ama evliliklerde ise daha çok duygular hakimdir. Evlilikleri ayakta tutan, sağlıklı hale getirip yürüten şey duygulardır. Eşlerin yapacağı en önemli şey duygulara yatırım yapmaktır. Her evlilikte sıkıntı çıkar. Her evlilikte problemler vardır. Ama bazen problemleri çözerken maalesef ki duygulara zarar veriyoruz. Duygular kırılıyor. Duygular inciniyor. Duygular zarara uğruyor. Yapılması gereken şey zarara uğramış duyguları yeniden onarmaktır. Eğer duygular onarılmazsa her kavgadan sonra duygu aşınımı artmaya başlar, devam eder, devam eder, devam eder ve bir gün duyguların yok olduğu, duygusallığın yok olduğu, sadece mecburiyetle devam eden bir evlilik ortaya çıkmaya başlar. O yüzden diyorum ki lütfen düzenli bir şekilde duygulara yatırım yapalım, kırılmış duyguları onaralım, duygular canlı dursun ki evlilikte canlı durabilsin. Duyguları yok olmuş bir evlilikte, duygusal ilişkinin zarara uğradığı bir evlilikte tadı yoktur evliliğin, tuzu yoktur evliliğin. Monoton, şekilden ibaret, robotik bir ilişki kalır. Böyle bir evlilik de evlilik değildir. Dense dense ona katlanma denir.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri

0: ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve

0: Kişisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Çağrı FM Haber. Çağrı FM Haber.
4: Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber.
3: Çağrı FM ekranlarımızdayız. Haber.
4: Bugün 2 Ekim Cuma, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıklar neler, hemen şöyle bir görelim, arkadaşlarımız ekranlarımıza yansıtsınlar. Sıcak başlıklardan biri Soma'da yaşanan göçüktü. Dün akşam saatlerinde Soma'da bir maden ocağında göçük yaşanmıştı. Maalesef göçük altında kalan işçilerle ilgili üzücü haber geldi. 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınanlar var. Detaylarda neler var birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız da yine Türkiye'nin önemli başlıklarından, sıcak gündemlerinden fon soruşturması. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Ayrıca mal varlıklarına yönelik tedbirler konuldu. Yine ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımız da bugün Kudüs'ün fethinin 839. yıl dönümü. Bu vesileyle Uluslararası Selahaddini Eyyubi ve Kudüs paneli düzenlendi. Şanlıurfa'da düzenlendi. Kudüs fethinin yıl dönümünde Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Hüdapar'ın yapmış olduğu bir programda Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu orada çarpıcı önemli açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Birazdan detaylarını aktaracağız. Bir diğer başlığımız da Mescid-i Aksa'dan. Maalesef Siyonist terör rejiminin saldırıları sürüyor. Hem psikolojik saldırılar sürüyor, hem fiziki saldırılar sürüyor. Terör rejimine mensup Siyonistler Mescid-i Aksa'ya bu ara sık sık baskınlar düzenliyor. 6 günde yaklaşık 9 bin Siyonist Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenledi. Terör rejiminin kontrolü altında, terör rejiminin polislerinin kontrolü altında gerçekleşiyor bu saldırılar. Detaylarda neler var birazdan aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Manisa'daki sıcak gelişmeyle başlıyoruz kıymetli izleyenler. Manisa Soma'da yaşanan maden faciasında arama kurtarma çalışmalarından üzücü haber geldi. Göçük altında kalan 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
5: Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük faciası yaşanmıştı. Olay özel bir işletmeye ait maden ocağında meydana gelmişti. İşçiler çalıştığı sırada göçük yaşanmış, göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılırken Halit Ersay ve Kerim Ören isimli madenciler hayatını kaybetmişti. 3 kişi ise göçük altında mahsur kalmıştı. İşçiler için arama kurtarma çalışması başlatılırken madenden acı haber geldi. Göçük altında kalan madenciler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Göçükten kurtarılan işçiler Soma Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından baş müfettiş olarak görevlendirildiğini açıkladı. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
4: Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah diğer işçilerle ilgili de güzel haberler alırız. Geçiyoruz bir diğer başlığa kıymetli izleyenler. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt ve Özata Denizcilik Yönetim Kurulu yetkilisi Ali Çil de yer alıyor. Ayrıca 3 milyar liralık mal varlığına da el konuldu.
6: Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü ve yöneticileri dahil 13 kişi adliyeye sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı. 2 gün önce gözaltına alınan Öğüt için 1 Temmuz'la 16 Eylül tarihleri arasında kendi adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı olduğu tespiti olduğu belirtiliyordu. Başsavcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Gerçek kişilerle bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri öncesinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının dondurulmasıyla listedeki kişilere ait taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talimatı verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fon tefasta alın ve satım işlemlerine kapatıldı. Daha sonra SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda firmalara ve kişilere uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi. Soruşturmada 4 lüks araçla piyasa değeri 1.2 milyar lira olan 5 villaya el konuldu. Ayrıca toplam piyasa değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 2 özel jetle 1 yatada el konuldu.
4: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik de operasyon düzenlenmişti. O operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve yardımcısı Hakem Göktuğ Hazar Erel soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
7: Hakemler çok kötü kardeşim. Çok kötü ya. Galatasaray'da şikayetçi, Karagümrük'te şikayetçi.
8: Bu arkadaşlara gözlük mü verecek veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Bana da yapmasınlar, Galatasaray'da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır.
6: Türkiye futbolunda hakemlere yönelik soruşturma genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla 6 Merkez Hakem Kurulu üyesi daha önce gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları kapsamında yürütüldüğü açıklanmıştı. Soruşturmada yeni gelişme ise Trabzon'da yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki hakemin gözaltına alınma gerekçesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada dijital materyallerin incelenmesi ve masa kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla işlem yapıldığı bildirildi. Yasin Kol son iki sezonda yönettiği derbilerle de dikkat çekmişti. Kol 2024 ile 2025 sezonunda Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmalarında görev yaptı. 2025 ile 2026 sezonunda ise Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe derbilerini yönetti. Böylece Yasin Kol son 2 sezonda 5 derbide görev almış oldu.
4: C CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da devam ediyor. CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Operasyonda Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
5: Belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'ne yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemleri gerçekleştirildi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre 28 zanlıya suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları yöneltiliyor.
4: Bugün 2 Ekim. Kudüs'ün fethedilişinin 839. yıl dönümü. Şu an Kudüs'te Haçlı işgalinin yaşandığı döneme benzer bir dönem yaşanıyor ve Kudüs yeni Selahaddinlerini arıyor.
9: İslam ülkeleri kendi iç meselelerini sorun haline getirip Yüce Kelam'ın uyarısına rağmen güçlerini birbirine karşı kullanarak zayıf düştü. Bunu fırsat bilen Haçlılar milyonlarca Müslümanı vahşice katletti. Kudüs sokaklarından oluk oluk Müslüman kanı aktı. Kudüs 88 yıl huzura hasret kaldı. Müslümanların ilk kıblesi ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Kudüs'te 88 yıl ezan sesleri kesildi. İslam'ın izleri silindi. Ancak Kudüs'ü kendine dert edinen bir komutan vardı. Selahaddin Eyyubi. Yıllarca gülmedi. Gözlerine uyku girmedi. Bağdat'la Musul arasında bulunan Tikrit Kalesi'nde 1137 yılında dünyaya gelen Selahaddin Eyyubi, çocukluk ve gençlik yıllarını Bağdat, Şam ve Mısır'da geçirdi. İyi bir din eğitimi aldı. Askeri yaşamı amcası Eseduddin Şilkuh'un hizmetine girmesiyle başladı. 15 Mayıs 1174'te Nureddin Zengin'in vefatıyla devlette saltanat kavgası baş göstermiş, emirler Haçlılarla mücadele edecekleri yerde birbirlerine düşmüştü. Bu dönemde Selahaddin Eyyubi, kendisinin ve kurucusu olduğu Eyyubi Devleti'nin siyasi geleceği yeni bir dönüm noktasına girmişti. Selahaddin, Kudüs'teki Haçlılara ilk büyük seferini 14 Kasım ile 9 Aralık 1177'de gerçekleştirmiş ve yaklaşık 10 yıldır hasretle beklediği zafer anını nihayet 1187'de Hıttin'de yakalamıştı. Tarihler 2 Ekim 1187'yi gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü Haçlıların işgalinden kurtarmış, ortaya koyduğu muazzam inanç, cesaret ve kahramanlıkla Haçlılara hadlerini bildirmişti. Hıttin'de Haçlılar doğuya saldırdıklarından beri ilk defa bu denli ağır bir hezimete maruz kalmışlardı. Fetihten sonra ilk iş olarak Kubbetüs Sahra üzerine oturtulan Büyük Haç yerinden indirildi ve 88 yıl aradan sonra şehirde ilk defa ezan okundu. Kudüs bu tarihten sonra 8 asır daha Müslümanların egemenliğinde kaldı. Şöhreti cihana mal olan İslam mücahidi vefat ettiğinde geride miras olarak bıraktıklarının dünya namına hiçbir değeri yoktu. Tüm mal varlığı şundan ibaretti. 1 Mısır dinarı, 36 veya 37 Nasiri dirhemi.
4: Kudüs'ün fethinin 839. yıl dönümünde Şanlıurfa'da düzenlenen Uluslararası Selahaddin ve Kudüs panelinde Kudüs davasına ve İslam dünyasının birliğine yönelik mesajlar verildi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Selahaddin Eyyubi'nin tarihi mirasına dikkat çekerken Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bugünkü durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
5: Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi önderliğinde fethedilişinin 839. yıl dönümünde Şanlıurfa'da uluslararası Selahaddin ve Kudüs paneli düzenlendi. Programda Kudüs'ün tarihi, Selahaddin Eyyubi'nin mirasına ve bugün Kudüs davasının taşıdığı anlama dikkat çekildi. Programda selamlama konuşması yapan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, fethin tarihi anlamına dikkat çekti.
10: 88 yıl boyunca Haçlı işgali altında kalan Kudüs, Selahaddin Eyyubi'nin önderliğindeki İslam ordusu tarafından 2 Ekim 1187 tarihinde yine böyle bir cuma günü yeniden fethedildi. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa esaretten kurtarıldı. Bu fetih yalnızca bir şehrin el değiştirmesi değildi elbette. Bu fetih dağılmış bir ümmetin yeniden toparlanmasının, kaybettiği özgüveni yeniden kazanmasının ve tarihin akışına müdahale edebilecek bir iradeyi ortaya koymasının ifadesiydi.
5: Yapıcıoğlu konuşmasında Selahaddin'in tarihi kişiliğinin bugün içinde sorgulanması gereken bir örnek olduğunu ifade etti.
10: Küresel ölçekte adalet terazisinin bozulduğu, gücün hakka galebe çaldığı ve insanlık onurunun ağır yaralar aldığı bir zaman diliminden geçtiğimizi hatırlatmak isterim. İşte tam da bu yüzden her sıkıştığımızda, her çaresiz hissettiğimizde o cümle yankılanıyor zihnimizde. Önümüzde Selahaddin gibi bir örnek var. Evet, peki kimdir Selahaddin? Onu sadece doğunun değil, kendisiyle amansızca savaşan batının da gözünde kahramanlığın ve erdemin örneği yapan sır nedir?
5: Yapıcıoğlu, İslam dünyasının içerisindeki ayrılıkların ve farklılıkların ortak menfaatlerin önüne geçmemesi gerektiğini de söyledi. Selahaddin Eyyubi'nin mirasına atıfta bulunan Yapıcıoğlu, birlik çağrısını yineledi.
10: Ya ayrılıklarımızı büyütmeye, birbirimizle uğraşmaya, sahip olduğumuz etnik, mezhebi ve coğrafi aidiyetleri ümmetin ortak maslahatını önünde tutmaya devam edeceğiz ya da Selahaddin'in dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşamazlar sözünü kulağımıza köpeğe edeceğiz ve ortak düşmana karşı güçlerimizi birleştireceğiz.
5: Yapıcıoğlu, farklılıkların çatışmaya dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek İslam dünyasındaki dağınıklığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
10: Aramızdaki ihtilaf ve farklılıkları ümmetin unsurlarını çatıştırmak için kullanmaya çalışan fitne odaklarına kulak asmadan dağınıklığımıza son vermek için harekete geçeceğiz. Bize göre birlik olmaktan başka bir yol yoktur.
5: Yapıcıoğlu konuşmasının son bölümünde Filistin'de mücadele edenleri de andı. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın izzetini korumak için mücadele eden Filistinlilere dikkat çeken Yapıcıoğlu, şehitleri rahmetle yad etti.
10: Başta İsmail Haniye ve Yahya Sinvar olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Onların mücadelesi gösteriyor ki bir davaya inanmak, o davayı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak büyük bir fedakarlık ve adanmışlık gerektirir.
4: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında her bir cami bir ibadet mekanı olmanın yanında bir istikamet pusulası, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir dedi.
11: Buyurun arkadaşlar.
6: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Arpaguş, mesajında camilerin yalnızca ibadet mekanı olmadığını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı, her bir cami bir istikamet pusulası, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir ifadelerini kullandı. Camilerin birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Arpaguş, bu mekanların asırlar boyunca Müslümanların ruhunu, İlim, irfan ve hikmetle beslediğini kaydetti. Arpaguş, din görevlilerinin İslam'a ve insanlığa hizmet ettiğini belirtti. Camilerimizin huzur veren ikliminde ömürlerini İslam'a ve insanlığa hizmete adayan din görevlilerimizse, tarihimizden tevarüs ettiğimiz manevi mirasın ve medeniyet tasavvurunun en güçlü temsilcileri olmuştur. Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan din görevlileri, çağın imkanlarını İslam'ın değişmeyen hakikatleriyle buluşturarak topluma hizmet sunuyor. Arpaguş, hizmetleriyle camilerimizi mamur kılan bütün din görevlilerimizin camiler ve din görevlileri haftasını tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Nitekim geçmişten
4: günümüze... Efendim, Filistin gündemiyle devam ediyoruz. Sukot Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını arttıran Siyonist işgalciler 6 günde 8.895 kişiye ulaştı. Baskınlarda dini ritüeller adı altında provokatif uygulamalar gerçekleştiren Siyonistler, Kudüs'ün İslami kimliğini aşındırma ve Mescid-i Aksa üzerindeki kontrolü genişletme girişimlerini sürdürüyor.
6: Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı finansman yetersizliği nedeniyle Gazze şeridindeki gıda yardımlarını yarıya indirdiğini duyurdu. Gazze'de yüz binlerce ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardımlara bağımlı olduğu bir dönemde alınan karar, bölgedeki insani krizin derinleşmesi endişesini artırdı. Dünya Gıda Programı, Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırırken bunların 1 milyonuna aylık gıda desteği sağlıyor. Kurum, daha önce de finansman sıkıntısı nedeniyle 375 bin kişiye yapılan nakdi yardımın değerini %40 azaltmıştı. Kurum, Eylül 2026'dan itibaren 6 aylık dönem boyunca Gazze ve Batı Şeria'daki yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırabilmek için 386 milyon dolarlık ek finansmana ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Kaynak yetersizliğinin devam etmesi halinde yardımlarda daha fazla kesintiye gidilebileceği uyarısında bulunuluyor. Gazze'de çatışmalar, yerinden edilme, işsizlik ve temel hizmetlerdeki ağır tahribat nedeniyle ailelerin gıdaya erişimi ciddi biçimde kısıtlı durumda. İnsani yardım kaynaklarındaki azalma da ihtiyaç sahiplerinin durumunu daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.
4: Siyonist işgalciler Batı Şeria'da 6 Filistinli'yi daha alıkoydu. Siyonist çetelerse Filistinli çiftçilere saldırdı, arazilerine girmeyi engellediler ve araçlarını tahrip ettiler.
6: Siyonist işgalciler Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor. Sukot Bayramı'nın başladığı 26 Eylül'den itibaren geçen 6 günde yaklaşık 9 bin Siyonist işgalci Kudüs'teki İslam dünyasının en önemli kutsal mekanlarından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin açıklamasına göre yalnızca 1 Ekim'de sabah saatlerinde 1195, öğle saatlerinde

0: İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Siyonist zulüm zirve yapmış durumda. Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklama, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 6 Filistinlinin Siyonist işgalciler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Filistin topraklarını gasp eden Siyonist çeteler, Ramallah ve Beyta beldesinin Cebel Urme bölgesine de saldırdı. Filistinli çiftçilere topraklarına gitmesini silah zoruyla engellemeye çalışan silahlı Siyonist işgalciler, zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı ve hasadı engellemeye çalıştı. İşgal rejimi ise Filistinlilere saldırarak üzerlerine gaz bombası attı. Nablus'un güneyindeki Irak Burin köyünde Filistinli birinin evine saldırı düzenleyen işgal çeteleri, bölgedeki bir araçları da tahrip etti. Siyonist çeteler Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki tarihi Rahmet Kapısı kabristanına baskın yaptı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde Dutluk metro istasyonu önünde boykot karavanı ve boykot bilinç noktası oluşturuldu. 10 günden fazla bir süredir devam eden nöbette boykot bilincinin arttırılması ve Filistin'e yönelik dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
0: Filistin'e yönelik saldırılara ve işgale karşı boykot bilincini artırmak amacıyla Ankara'nın Keçiören ilçesinde başlatılan boykot karavanı ve boykot bilinç noktası çalışması 10 günden fazla bir süredir devam ediyor. Dutluk metro istasyonu önünde her akşam 19.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen boykot nöbetinde interaktif etkinliklerle halkın boykot konusunda bilinçlendirilmesi ve Filistin'le dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, boykotun önemi hakkında konuşma yaptı.
2: Burger King gibi, McDonald's gibi, Bosch gibi ürünlerini boykot ederek aslında onlara verebileceğimiz en büyük zararı veriyoruz. Ve elimizde de maalesef ki başka bir silahımız bulunmuyor.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Diyarbakır ilimiz için yatsı namazı vakti.
2: Susuz kendimiz ne yaptığımızla alakalıdır. Allah bize yarın öbür gün benim kullarım orada zulüm görürken, o bebekler orada zulüm görürken sen ne yaptın dediğin zaman ya Rabbi benim elimden bu geldi, ben bu gibi firmaları boykot ettim, burada soğukta bayrak salladım, bekledim ve Müslümanlara da boykotun bilincini aşılamaya çalıştım diyebileceğim. Bu benim kendimle alakalı olan, vereceğim hesapla alakalı olan bir durumdur.

0: Dış gündemden haberlerle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. ABD'nin Irak'taki üslerini boşaltması ülkedeki varlığının tamamen sona erdiği anlamına mı geliyor? Gazeteci yazar Hasan Sabas, ABD'nin Irak'taki ekonomik ve siyasi işgalinin sürdüğüne dikkat çekti. Sabas, askeri teçhizatın farklı noktalara taşınmasının ise bölgede daha büyük bir çatışma hazırlığı olabileceği uyarısında bulundu.
1: Irak'ta 2003 yılındaki işgalle başlayan ve yıllar boyunca savaş, yıkım ve ağır can kayıplarına neden olan Amerika, 30 Eylül itibarıyla ülkedeki tüm üslerini boşalttığını açıkladı. ABD'nin 23 yıllık işgal sürecinde 1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği Irak'ta, ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları da sömürüldü. Bağdat'taki devasa ABD Büyükelçiliği ve binlerce personeli ise ABD'nin Irak'tan çekildiğine dair soru işaretlerini gündemde tutuyor. Gazeteci yazar Hasan Sabaz, İlka muhabirine Irak'taki gelişmelerin ardından ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Amerika'nın yani Irak'tan çekilip çekilmediğini şey üzerinden değerlendirebiliriz. Mesela 9 üs vardı 2003 işgalinden itibaren kurduğu ciddi anlamda. Yani Irak içerisinde, Irak Kürdistan bölgesinde, Erbil'de falan kurulan üsler vardı. Ama şöyle bir durum var. Yani Amerika'nın Irak'ta, Bağdat'ta bir büyükelçiliği var. Bu büyükelçiliğin alanı büyük. Normal bir büyükelçilik olarak kabul edilebilir mi? O tartışılır. Yani Bağdat'taki büyükelçilikte 6000 personelin çalıştığından bahsediliyor. Şimdi 6000 personeli sen büyükelçi olarak bir ülkenin başkentinde bulunduruyorsan, yani oradan askeri olarak veya istihbarat olarak ne kadar çekildiğin tartışılabilir tabii.
1: ABD tarafından boşaltılan üslerin resmi olarak Irak'a devredildiğini belirten Sabaz, ABD'nin Irak'taki ekonomik ve siyasi işgalinin sürdüğünü vurguladı.
2: Amerika işte 23 yıllık bir işgalden bahsediyoruz. Bu süre içerisinde yani dünya tarihine, insanlık tarihine kazınan çok korkunç görüntüler oldu. Abu Ghraib olayları vardı. 1 milyona yakın, belki 1 milyondan fazla insanın öldüğü bir süreçten bahsediyoruz. Ancak bunun sonucunda Irak'a şunu dedi. Dedi ki ben burada seni öldürmekle uğraşırken çok yoruldum, masraf ettim. Bundan dolayı 76 milyar dolar Irak'tan savaş tazminatı aldı. Onun haricinde Irak petrol onun üzerinde tam bir hakimiyet sağladı. Yani Amerika, Irak'ı normalde askerler çekilse bile ekonomik olarak, siyasi olarak zaten Irak'ı şu anda işgal altında tutuyor. Bence bunu göz ardı edilmemesi lazım. Yoksa üslerin Irak hükümetine geçmesi bu anlamda çok da bir şey ifade etmiyor.
1: ABD'nin bölgeden askeri olarak çekilmesinin daha büyük bir savaşın habercisi olabileceği uyarısında bulunan Sabaz, şu değerlendirmelerde bulundu.
2: Yani normalde söylenen şey şu, bu çekilen askeri teçhizat malzemenin büyük kısmının Kuveyt, Ürdün ve İsrail'deki üslere götürüldüğü iddia ediliyor. Ancak askeri gözlemciler bunların bir kısmının Babül Mendeb yakınlarındaki İngiliz üssüne götürüldüğü, bu bölgenin kontrol edilebilmesi için oran tahkim edildiğine dair, yine Akdeniz'de bazı Amerikan İngiliz üslerine gönderildiğine dair şeyler var. Öte taraftan son dönemde İsrail'in Yunanistan ve Rum kesimiyle yaptığı ittifaklar var. Aşil Kalkanı projesi var. Amerika'nın bu projenin önemli bir ortağı olduğundan bahsediliyor. Bu anlamda Irak'taki bu malzeme ve teçhizatın çekilmesi ve Akdeniz'de yeni operasyonlar için bir zemin hazırlama süreci olabilir. Yani Amerika bölgeden bu anlamda eğer çekiliyorsa bununla ilgili kritik bazı açıklamalar var. Daha büyük bir savaşın habercisi olabilir. Özellikle havadan bombardıman anlamında buna yönelik de kimi iddialar var. Ama dediğim gibi
0: Washington'la Tahran arasındaki diplomatik temaslar devam ederken ABD'nin Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi gönderme kararı gerilimi üst seviyelere taşıdı. Bu karar iki ülke arasında Şubat 2026'dan beri süren savaşın diplomatik yollarla çözülmesi yönündeki beklentileri zora sokacak gibi duruyor.
1: Emperyalist ABD, Körfez'de gerginliği tırmandırmayı sürdürmekle dünyayı ekonomik krize sürüklemeye devam ettiriyor. İran Savaşı'ndaki çıkmazın ortasında ABD ordusu, Körfez'e 3. bir uçak gemisiyle 2. deniz piyade tümenini gönderme kararı aldı. Bu hamle, iki ülke arasında Şubat 2026'dan beri devam eden savaşın diplomatik yollarla çözülmesi yönündeki beklentileri zora sokarak bölgedeki askeri gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Ayrıca bu karar, Ekim ayı sonu itibarıyla bölgede 3 ABD savaş gemisinin bulunacağı anlamına geliyor. Savaşın yalnızca birkaç hafta süreceğine dair ilk vaatlerine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonrasında tırmanan bir gerilimin ve yeni saldırıların hala geçerli bir seçenek olduğunu ileri sürdü. Giderek popülaritesini yitiren ve Amerikan ekonomisine ciddi zarar veren savaşın Kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'nin şansını tehlikeye atıp atmayacağı sorulduğunda Trump bunun mümkün olduğunu kabul etti. Öte yandan The Hill gazetesi, USA Theodore Roosevelt'in bölgede bulunan gemilerden birinin yerini almak üzere Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi. USA Theodore Roosevelt, 7 Ekim 2023'ün ardından Orta Doğu'ya gönderilmiş ve bir süre sonra rotasyon kapsamında ABD'ye dönmüştü.
0: ABD merkezli CNN'in araştırması, Donald Trump'ın damadı Kushner'in sahibi olduğu yatırım şirketinin işgal rejimine silah ve askeri teçhizat sağladığını ortaya çıkardı. Kushner'in Gazze'deki soykırıma ilişkin müzakerelerde rol üstlenmesi diplomasi samimiyetini sorgulattı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın işgal rejimine askeri teçhizat sağlayan şirketin en büyük hissedarı olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre Kushner'ın şirketi Affinity Partners, Tel Aviv merkezli Phoenix Financial grubunun en büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Çok sayıda şirkete yatırım yapan grubun işgal rejimine askeri ekipman sağlayan en az 9 şirkette hissesi bulunuyor. Bu şirketlerdeki hisselerin toplam değerinin 456 milyon doları aştığı belirtiliyor. CNN'in incelediği 9 şirketin hisselerinin son bir yılda değer kazandığı, bazı şirketlerin ise Gazze'deki soykırım nedeniyle kendilerine yönelik talebin arttığını belirttiği kaydedildi. Kushner'ın Phoenix Financial'daki yatırımını sürdürmesi, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde rol aldığı dönemde, ticari çıkarlarıyla diplomatik faaliyetleri arasındaki ilişkiye dair soru işaretlerine yol açtı. Bir yandan diplomasi kisvesine bürünen Kushner'ın, diğer yandan işgal rejimine askeri teçhizat sağlamaya devam etmesi, Trump'ın damadının diplomasi samimiyetini sorgulattı. Konuya ilişkin Kushner'ın avukatından da açıklama yapıldı. Avukat, müvekkilinin araştırmada adı geçen 9 şirketteki hisselerin satın alınması, elde tutulması veya satılmasına ilişkin kararlara katılmadığını öne sürdü. Kushner'ın Phoenix Financial'ın yönetim kurulunda yer almadığını söyleyen avukat, şirkette de idari bir görev üstlenilmediğini iddia etti. Avukat ayrıca Kushner'ın kamu görevleri ve diplomatik faaliyetlere daha fazla yoğunlaşmasının ardından Phoenix yönetimiyle iletişiminin önemli ölçüde azaldığını savundu.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı açık bir dille savaşla tehdit etti. Baltık'taki Kaliningrad'ı saldırıya uğraması halinde Putin, Moskova'nın envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
1: Rusya ile Batı arasındaki gerilim tırmanıyor. Moskova'da düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herhangi bir Avrupa ülkesine saldırma planı olmadığını, ancak gerekirse Batı'nın saldırganlığına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Putin, NATO üyeleri Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı, Kaliningrad'a saldırı olması halinde envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Putin'in uyarısı, NATO'nun Kaliningrad yakınlarında gerçekleştirdiği ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan savunma tatbikatlarının ardından geldi. Bu tatbikatlar, NATO'nun bölgeyi hava veya deniz yoluyla abluk altına almaya çalışması halinde, misillemede bulunacağını açıklayan Moskova'da ciddi endişelere yol açmıştı. Baltık Denizi'ndeki tatbikatların birbirini izlediğini ve gemileri alıkoyma girişimlerinde bulunulduğunu belirten Putin, tüm bunların bir tırmanma olduğunu ifade etti. NATO, bazı Avrupa ülkeleri ve İngiltere, Rusya'yı Ukrayna'ya verilen desteği kırmak amacıyla siber saldırılar, sabotaj ve casusluk girişimlerini içeren hibrit savaş yürütmekle suçluyor.
0: İşgal altındaki Keşmir'de bulunan Devlet Tıp Fakültesi'nde hemşirelik öğrencilerinin doğumhane stajı sırasında başörtüsü ve tesettür giymesi yasaklandı. Başörtü düşmanlığına karşı öğrenciler protesto düzenledi. Yönetim iddiaları araştırmak üzere soruşturma komitesi kurdu.
1: İşgal altındaki Keşmir'in Doda bölgesindeki Devlet Tıp Fakültesi'nde Kadın Doğum Bölümü Başkanı'nın hemşirelik öğrencilerinin başörtüsü, burka ve cübbe giymesini yasaklaması büyük bir protestoya yol açtı. Yasağın ardından öğrenciler başörtüsüne getirilen kısıtlamalara karşı sokaklara döküldü. Fakültede düzenlenen protestolarda öğrenciler adil bir soruşturma ve eşit muamele talebinde bulundu. Eyleme katılan bir öğrenci, kimliği ve gururu olarak tanımladığı tesettürün hedef alınmasına tepki gösterdi. Yazılı şikayette bulunan öğrenciler, bu kısıtlamaların sistematik bir hal aldığını belirterek yaşananları taciz olarak nitelendirdi ve haysiyetlerinin korunmasını istedi. Tepkilerin ardından hastane yönetimi iddiaları incelemek üzere 8 üyeli bir soruşturma komitesi kurdu. Komisyonun 2 gün içinde rapor sunması beklenirken öğrenciler klinik eğitim sırasında herhangi bir ayrımcılığın yaşanmamasını ve haklarının güvence altına alınmasını talep ediyor.
0: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında ölü sayısı 4000'i aştı. Kongo sağlık yetkililerinin Cuma günü açıkladığı son verilere göre 7 ilde 8300 doğrulanmış vaka arasında 4018 ölüm bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre toplam 2162 hasta iyileşti ve genel ölüm oranı %48,4 olarak kaydedildi. Uluslararası Tıp Yardım Örgütü, sınır tanımayan doktorlar, gözetim ve vaka tespitindeki eksiklikler nedeniyle gerçek bilanço muhtemelen daha yüksektir açıklamasında bulundu. Filipinler'de maden tüneli ölümlü bir olaya sahne oldu. Ülkenin kuzeyindeki Benguet eyaletinde bir maden tünelinden 7 erkeğin cansız bedeni çıkarıldı. Polisin açıklamasına göre zehirli gazdan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Gazın türü ve kaynağıyla ölümlerin meydana gelme koşulları hakkında soruşturma başlatıldı. Zimbabwe'nin doğusunda kırsal alana bir helikopter düştü. Kaza Marondera kırsalında yaşandı. Helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Zimbabweli iş insanı ve eşinin de bulunduğu belirtildi. Zimbabwe Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, ilk incelemelere göre helikopterin yere çarpmasının ardından yakıt sızıntısı meydana geldiğini ve yangın çıktığını belirtti. Yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı. Tayland'da sürücü otomobil ile tapınağa daldı. Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Polis, görgü tanıklarının sürücüyü yüksek tansiyona bağlı sağlık sorunları bulunan yaşlı bir erkek olarak tarif ettiğini aktardı. Sürücünün direksiyon başında bilincini kaybettiği ve bu sırada yanlışlıkla gaza basması sonucu aracın tapınakta bulunan kişilere çarptığı belirtildi.

0: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Bir sınav haberiyle başlıyoruz. KPSS ön lisans sınavları bu pazar günü yapılacak. Adayların mağduriyet yaşamaması için belirlenen nüfus müdürlükleri sınav günü de açık olacak.
1: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava 1.593.000 aday katılacak. Sınav, Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Öte yandan ön lisans KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamaması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü hizmet vermeye devam edecek. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinde işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi web sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki kira desteğini ikinci kez taşındığı için alamayan kişi mağduriyetini kamu denetçiliği kurumuna taşıdı. KDK şahsı olumlu yanıt verdi ve yardımdan faydalandırılmasını sağladı.
1: Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki kira desteğini ikinci kez taşındığı için alamayan kişinin söz konusu yardımdan faydalandırılmasını sağladı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dostane çözüm kararına göre İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşayan bir kişi 2025'te 20 yıla yakın ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti. Söz konusu kişi aynı bölgedeki bir binanın zemin katından ev kiralayarak taşındı. Ev sahibi tarafından Mart 2026'da evi tahliye etmesi yönünde tutanak gönderilmesi üzerine kişi evi boşaltıp yeni bir eve taşınmak zorunda kaldı. İlk taşınmada kentsel dönüşüm kira desteğini alan kişi ikinci kez taşınması üzerine gerekli belgeleri toplayıp müracaat etti. Kişiye daha önce bu haktan faydalandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi. Talebi reddedilen kişi kamu denetçiliği kurumuna başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucunun kira yardımından faydalandırılması için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti. Görüşmeler sonucu başvurucunun talebi idari kurum tarafından olumlu yanıtlandı ve kişinin kira yardımından yararlanması sağlandı.
0: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
1: İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması için Türkiye genelinde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyonların taklit ve tahşiş edilmiş ürünlerle sahte marka, etiket ve ambalaj kullanılarak piyasaya arz edilen ürünlerin tespit edilmesi ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla yapıldığı belirtildi. 81 ilde gerçekleştirilen gıda güvenliği operasyonunda 1908 adreste kontrol ve denetim yapıldığı vurgulandı. Açıklamada piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada vatandaşların sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.
0: Saatler süren uyuşukluk dönemi artık haftalara uzayabilir. Bilim insanları lokal anestezinin etkisini günlerden haftalara çıkaran yeni bir ilaç taşıma yöntemi geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde yeni formülasyonun 2 ile 3 hafta boyunca etkili olduğu görüldü.
1: Ameliyat sonrası ağrıların kontrolünde yeni bir yöntem geliştirildi. Boston Çocuk Hastanesi'ndeki araştırmacılar, lokal anestezik ilaçların vücutta daha uzun süre etkili olmasını sağlayacak özel bir taşıyıcı sistem üzerinde çalıştı. Ekip, ilaçları taşıyan mikroskobik yağ yapıları olan lipozomları yeniden tasarladı. Araştırmacılar, hidrofilik yani suda çözünebilen ilaçların daha akışkan lipozomlardan beklenenden çok daha yavaş salındığını belirledi. Bu yöntemi test etmek için güçlü bir nörotoksin olan tetrodotoksin kullanıldı. Yeni formülasyon farelerde bir sinirin yakınına uygulandı. Ticari lokal anesteziklerin etkisi yaklaşık 4 ila 8 saat sürerken, yeni formülasyonun sinir bloğunu 2 ila 3 hafta boyunca sürdürdüğü gözlendi. Araştırmacılar deneylerde enjeksiyon bölgesinde veya vücudun başka bölgelerinde toksisite tespit etmedi. Araştırmacılar yöntemin özellikle ameliyat sonrası uzun süreli ağrı kontrolünde kullanılabileceğini değerlendiriyor. Ancak kullanılan tetrodotoksinin henüz insanlarda ticari olarak kullanılan bir lokal anestezik olmadığı belirtiliyor.
0: Efendim, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar.

0: İnanç esaslarından ibadetlere, güzel ahlaktan günlük yaşamın getirdiği meselelere kadar her Müslümanın rehber edilmesi gereken temel ilkeler. Sıkça yapılan yanlışlar, merak edilen dini hükümler ve gündelik hayatta zihni meşgul eden sorular sade ve anlaşılır bir anlatımla ele alınıyor. Yunus Çetin'in sunumu ve Doktor Şerafettin Kalay'ın kıymetli anlatımıyla hazırlanan İlmihal, hayatın içinden sorulara sahih kaynaklar ışığında cevap veriyor. İlimle amel etmeyi ve dini hayatın merkezine almayı hedefleyen İlmihal, Cuma günü saat 20'de ailemizin kanalı Rehber TV'de.
1: Siyonist çetenin vahşi saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sistemi can çekişiyor. Hastanelerin %94'ü saldırılar nedeniyle yıkıldı, yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler enkaza dönerken hastaların rutin takip süreçleri de tehdit altında. Umut Kervanı olarak geçen yıl Gazze'de hasta nakil araçlarına varıncaya kadar tedarik ederek Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip yeniden Gazze'li kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Vakfımız bu yılda yeni bir sağlık projesiyle Gazze'nin yanında durmaya devam ediyor. Umut Kervanı, savaş sırasında ağır hasar gören Şifa Tıp Kompleksi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeni baştan restore ederek sağlık eğitimlerinin kesintisiz devam etmesini sağlayacak. Bu kapsamda başlattığımız sağlık projemiz için siz kıymetli hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Projemizin hisse bedeli 5.000 lira. Gelin Gazze'yi yeniden imar edelim. Hep birlikte Gazze'de umudu yeniden yeşertelim.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

onun hudutları içinde hareket etmek bir zorunluluktur. Öyle ki size kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 9921.
7: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak,

0: 0-0-0-543-158-31-34. Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.

0: Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Eden bulur. Çok eski zamanlarda büyük bir ülkede zalim bir padişah yaşardı. Ülkede onun yüzünden canı yanmadık bir insan kalmamıştı. İnsanlar zalim padişahın kötülüklerinden bıkıp usanmıştı. Padişahsa her gün zulmüne bir yenisini daha ekliyordu. Günler su gibi akıp gitti. Bizim zalim padişah birden değişiverdi. Bunu ülkenin dört bir yanına duyurdu. Duyduk, duymadık demeyin. Padişahımız bugünden sonra adaletli olacak. Ülkemizi tekrar mutlu günlerine kavuşturacak. İnsanlar ilk başta duyduklarına inanmadılar. Fakat çok geçmeden tellalın söyledikleri doğru çıkmaya başladı. Artık zulüm günleri geride kalmış, herkes mutlu bir şekilde yaşamaya başlamıştı. Padişahın yanındakiler bu duruma çok şaşırıp duruyorlardı. Vezirlerden biri dayanamayıp sebebini padişahtan sordu.
1: Padişahım, izniniz olursa bir şey sormak istiyorum. Sanırım halk da bunu çok merak ediyor. Sizdeki bu değişikliğin sebebi nedir?
0: Padişah gülümseyerek anlatmaya başladı. Beni böyle değiştiren ormanda gördüğüm bir olaydı. Bir gün ava çıkmıştım. Yolda bir köpek gördüm. Bir tilkiyi kovalıyordum. Zavallı tilkinin ayağını ısırdı. Hayvancağız canını zor kurtardı. Köpek gezinmeye başladı. Ben de onu izliyordum. Tam o sırada vahşi bir at köpeği tekmeleyince köpeğin ayağı kırıldı. Bunun üzerine meraklandım. Atı takip etmeye başladım. At gide gide bir çukura rast geldi. Ve bir anda şaşkınlık sonucu düştü. Onun da ayağı kırılmıştı. Bu olaylar bana iyi bir ders oldu. Demek ki kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Mutlaka ettiğinin cezasını çekiyor.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabileriyle birlikte otururken şöyle diyor: ah keşke Havz-ı Kevser'imde kendi ellerimle su içirdiğim kardeşlerimi bir görebilsem. Sahabe orada diyor: ey Allah'ın Resulü, bizler senin kardeşin değil miyiz? Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki: hayır, sizler benim sahabelerim, arkadaşlarımsınız. Fakat ileride beni görmeden bana iman edecek olanlar benim kardeşlerimdir. Biz de burada haykırıyoruz: ey Allah'ın Resulü, biz de senin yedi beyzandan Abi Kevser'i içmeye muştak ve hasretiz. Hasretle bekliyoruz ey Allah'ın Resulü.
3: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
4: Çağrı Efendim.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Je paye vos gouttes en peşiya. Ganiya meriv avje ve xwar, dibe meriv kevra navje. Kar ji xisarê wê de ye. Karê îro nehêle sibê. Ker li naxirê digere li hefsarê xwe sartê. Merkeb li naxirê digere li hefsarê xwe rastê. Kes bu kurtela tir nabe. Kes nabe je dewe min tirşe. Kes nikare nisibe kesi buxwe. Keseki mal buxwere nebriye tirbe. Kone pire خوشتر جبر جامیر جزیره کنه به آرا تیج قل دیوارا جپی و گوتنین پیشیا
3: چایفا دکشن

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Hmm, harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyat

0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı, Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
5: İslam tarihi.
6: İslam tarihi.
5: Tarih kapanmayan bir kapı, bitmeyen bir kitap, sonlanmayan bir hayat.

0: İnsanlık var oldukça yazılacak olan bir senaryo. Geçmişten bir ibret, geleceğe yön veren birikimler. Bu birikimleri kimi zaman canlarıyla, kimi zaman adlarıyla, kimi zaman yaptıklarıyla oluşturan kişiler oldu. Örnek şahsiyetler, müstesna şaheserler, eşsiz yapı ve yapıtları günümüze ulaştıran tarihi ve bizleri asıl ilgilendiren yönüyle İslam tarihini, doğuşunu, gelişimini, günümüze nasıl ulaştığını, hangi zorlu sınavlardan geçtiğini, bir ayna gibi yansımalarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz.
1: Eşref Selçuk Hoca'nın sunumuyla İslam Tarihi her cuma saat 21'de Radyonuz Çağrı FM'de.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هم رب العالمين meyve alem olan insana alemi içine alacak bir vusat, istidat, bir kabiliyet verdiğinden ve bir ubudiyeti külliyeye müheya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla, yani Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil en azam bir derecede, en eblağ bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen, yani en güzel bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en mükemmel bir tarzda ifa eden yine bilbede o zattır, yani Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Evet, aziz ve muhterem kardeşler, bugün Ashab-ı Kiram'dan Bera bin Malik'in hayatını sizlere arz edeceğiz. Evet, Sufe Medresesi'nin ilim ve hadis rivayeti sahasına yetişmiş, mümtaz, mükemmel talebesi Enes bin Malik'in kardeşi olan Bera bin Malik, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam himaye ve tedrisi altında İlmi hizmetlerde olduğu kadar kendisine mümtazlık vasfı kazandıran maddi ve manevi fetihlerde de bulunmuş bir sahabidir. Her iki kardeş de nübüvvet nurunun engin ve zengin parıltılarına mazhar olarak hayatları boyunca İslam'a hizmet etmişlerdir. Evet, hayatları boyunca İslam'a hizmette bulunmuşlardır. İslam dini için çalışmışlardır, en güzel gayreti göstermişlerdir. Evet, şehadete susamış bir kahraman olan Bera bin Malik, küçük yaşlarda Müslüman olan Bera, Enes bin Malik'in ağabeyidir demiştik. Bera, gözünü budaktan sakınmayan cesaret abidesi bir Müslümandır. Bedir Savaşı için hazırlık yapılıp yola çıkıldığı sırada o henüz 14 yaşındadır. Resulullah aleyhissalatu vesselama gelip savaşa katılmak için müsaade ister. Ancak Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam orduya dahil olma yaşını 15 olarak belirlediğinden onun isteğini kabul etmez, yani reddeder. Bera gözyaşlarına boğulur, çok ağlar. Üzülerek geri dönmek zorunda kalır. Bir yıl sonra Uhud Savaşı hazırlıklarına başlandığında Bera artık 15 yaşındadır ve İslam ordusuna katılır. İmanı uğruna düşmanın karşısına korkusuzca çıkar, katıldığı gazve ve muhasaralarda ön saflarda yer alır. Ecelin onu savaş meydanında değil de yatağında yakalama ihtimali Bera'nın en büyük korkusudur ve şöyle dua eder. Buraya dikkat. Evet, cümleye bakın. Şöyle dua ediyor: Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Duaya bakın kardeşler. Allah'ım, ne olur ölüm beni yatağımda yakalamasın. Beni yatağımda ölüme teslim etme diye dua eder. Bu duasının kabul olacağından şüphe etmeyen Bera, İran'ın fethi için muhasara altına alınan Tüster'de henüz 30'lu yaşlarda şehadet arzusuna kavuşur. Yani muradına erer. Bera bin Malik, harp meydanlarında düşman saldırılarını püskürten bir İslam kahramanıdır. Onun şecaat ve cesaret istidadını, kabiliyetini gören Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz, o sahada daha fazla gelişmesini temin etmiştir. Onun mümtaz hayatını tetkik ettiğimizde, yani incelediğimizde hemen bütün savaşlarda Resulullah aleyhissalatu vesselam ile beraber katılmış.
olduğunu görürüz. Bera Resulullah'ın vefatından sonra da kahramanlığını büyüterek sürdürür. Resulullah bir an önce kavuşmak emeliyle gözünü kırpmadan Allah yolunda, İslam yolunda ölüme koşar. Hazreti Ömer onun cesaret ve gözü pekliğini bildiği halde ordu komandanlığına getirmemesi tembih etmiştir. Çünkü heyecanı yüzünden gözünü kırpmadan düşman çemberine atılıp Müslümanları zor durumda bırakabileceğinden endişe duymuştur. Gerçekten Bera savaşların çoğunda böyle yapmıştır. Yalancı peygamber hadisleri yüzünden çıkan savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bilhassa Yemame'de Müseyleme ile çarpışırken onun ordusunu çok sıkıştırır. Müseyleme ve askeri bir kaleye sığınır. Bera bin Malik tek başına kalenin duvarlarından atlayarak içeri girer. Müseylime'nin askerleriyle kahramanca çarpışır ve kale kapısını içeriden açmayı başarır. Açılan kapıdan içeri giren İslam ordusu Müseylime'yi mağlup ederek öldürür. Bu savaşta Bera bin Malik'in gösterdiği kahramanlığın hangi duygudan kaynaklandığını Medine ahalisine hitaben söylediklerinden çıkarabiliriz. Şöyle diyordu: "Ey Medine ahalisi, ey Medine ahalisi, bugün artık Medine'niz yok. Farz edin, malınızı, mülkünüzü yok farz edin. Bugün sizin için sadece Hazreti Allah'ın rızası vardır, cennet vardır." Evet, Medine ahalisine hitaben söylediklerinde çok dersler çıkarabiliriz. Ey Medine ahalisi, bugün artık Medine'nizi yok farz edin. Malınızı, mülkünüzü yok farz edin. Bugün sizin için sadece ve sadece Hazreti Allah'ın rızası vardır, cennet vardır diyordu. Bu coşkun iman duygusundan aldığı hız ve ilhamla cesaret ve secaretle savaşa katılan Bera bin Malik'in bu harpte 80 küsur yara aldığı rivayet edilmektedir. Yaralarının tedavisiyle bir ay müddetle bizzat Halid bin Velid ilgilenmiştir. Hazreti Bera sürekli Allah'a yalvarır ve dua ederdi: "Ya Rabbi, ölüm beni yatağımda yakalamasın. Yani ya Rabbi, bana uzun ömür ver. Bana kazasız, belasız bir ömür ver." demiyordu. Allah'a yalvarıyordu, dua ediyordu. "Ya Rabbi, ölüm beni yatağımda yakalamasın." Şu cümlenin büyüklüğüne bakın kardeşler. Şu cümlenin azametine bakın. "Ya Rabbi, ölüm beni yatağımda yakalamasın. Allah'tan ümit ederim ki beni yatağımda ölüme teslim etmesin." Devamlı bu duayı ederdi, Allah'a yalvarırdı. Sesi çok güzel olduğu ve zaman zaman şiirler söylediği için kardeşi Enes'in "ne zamana kadar böyle devam edeceksin?" deyişine çok kızar. "Sen benim yatakta öleceğimi mi sanıyorsun? Sen benim yatakta öleceğimi mi sanıyorsun?" diye çıkışırdı. Şehadetin derin ve coşkun manası ruhuna öyle karışmıştır ki yatakta ölmeyi kendisi için büyük bir musibet saymaktadır. Onun için en büyük musibet yatakta ölme korkusuydu. Bera'nın ruhu kahramanlığın kuvvetli sevkiyle şehadet arayıp rahat ölümü kabul etmediği için Allah ona o yüce mertebeyi nasip etti. Tüster'in fethine katıldı. Tüster harbinde üstün kahramanlıklar gösterdi. Savaş başlangıçta Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanacak gibiydi. Mücahitler zor durumdaydılar. Sahabiler birbirleriyle istişare ediyor, zafer için yeni savaş stratejileri bulmaya çalışıyordu. Bu arada gizliden gizliye gözler Bera yöneliyordu. Bakışlar kahramanlığını çok güzel anlatan gözlerine kayıyordu. Zaferi getirecek, fethi yaklaştıracak sanki onun cesaret işaretiydi. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın senasına mazhardı. Süfe Medresesi'nin kahraman bir talebesiydi. Birçok dağınık ve tozlu saçlı kimseler vardır ki Allah adına yemin ettiği zaman Allah onu yalancı çıkarmaz işte. Bera bin Malik de bu kimselerdendir. Buyuran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bera'nın yüksek faziletini beyan etmişlerdi. Bunu iyi bilen sahabiler
peygamber iltifatına mazhariyetin ispatını istiyor gibiydiler. Bu sırada Bera bin Malik, yüce şehitlik makamının sessiz işaretlerini görüyor gibiydi ve Bera sahabilerle birlikte hücuma geçti. Düşman kumandanı öldürüldü, Tüsler'in fethi göründü. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a kavuşma aşkıyla yaşayan Hazreti Bera bin Malik, epey kişi öldürdükten sonra şehadet şerbetini içti, gerçek dost ve sevdiklerinin yanlarına kanatlandı. Sufe medresesini yetiştirdiği bu kahramanlık timsali mücahit son nefesine kadar varlığını İslam'ın yayılması için sarf etmişti. Cenab-ı Hak şehitlik mertebesiyle onu şereflendirmiş ve en güzel şekilde mükafatını vermişti. Evet kardeşler, bu sohbette çıkaracağımız çok fazla dersler vardır. Her Müslümanın mutlaka Bera bin Malik'in hayatını en ince detaylarına kadar öğrenmesi, anlaması ve anlatması boynunun en büyük borcu olsa gerek. Evet, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, ayetle bitirelim. Tövbe suresi 88. Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar, ayetin güzelliğine bakın. Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet, ayete geçen bütün hayırlardan maksat Hakk'ın zaferi, Hakk'ın hakimiyeti ve bu uğurda savaşanların elde ettikleri dünyevi ve uhrevi nimetlerdir, güzelliklerdir. Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. İşte onlar kurtuluşa erenlerin, muradına erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kazanç budur. Başka bir sohbete buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Allah ebediyen yar ve yardımcınız olsun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: İhsan el-Benna'dan tavsiyeler. Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferine

0: kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

Ashab-ı kiramdan öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Kendinizi hesaba çekin. Ebu Bekir radıyallahu anh bir hutbesinde şöyle demiştir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Bir millet Allah yolunda cihadı terk ederse Allah onları fakir hale getirerek rezil eder. Milletin fertleri arasında kötü şeyler yaygınlaşırsa Allah onların hepsine bela gönderir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, oğluna tavsiyesi. Ömer radıyallahu anh, kaybettiği bir şeyden dolayı oğlu Abdullah'a şöyle bir mektup yazdı. Allah kendisinden korkan kimseyi korur. Kendisine dayanıp güvenen kimsenin ihtiyacını görür. Kendisine şükreden kimseye nimetini artırır. Kendi rızası için borç verene karşılığını verir. Takvayı, kalbinin hiç ayrılmayan parçası, gözünün akı yap. Niyeti olmayanın ameli yoktur. Korkusu olmayana hayır yoktur. Eskisi olmayanın yenisi yoktur. Osman bin Affan radıyallahu anh. Ölüme hazır olmak. Mücahit şöyle anlattı. Osman radıyallahu anh bir hutbesinde şunları anlattı. Ey Adem oğlu, bil ki dünyaya geldiğinden beri canını almakla görevlendirilen ölüm meleği devamlı seni takip etmektedir ve seni görmezden gelip başkasına geçmektedir. Sana da gelecektir. Dikkatli ol, ona hazırlık yap, gafil davranma. Çünkü o sana karşı gafil değildir. Ademoğlu, kendin hakkında gafil davranıp ona hazırlıklı olmazsan, başkası senin namına ona hazırlık yapmaz. Mutlaka Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Öyleyse kendi işini kendin gör. Başkasına havale etme. Ali bin Ebi Talip radıyallahu an. Hidayet lambaları. Ali radıyallahu an şöyle demiştir. İnsanları tanıyan, insanların kendisini tanımadığı, Allah'ın da hoşnutlukla tanıdığı, tanınmayan her kula ne mutlu. Onlar hidayet lambalarıdır. Allah onlar vasıtasıyla her karanlık fitneyi giderir. Allah onları rahmetine dahil edecektir. Onlar sırrı gizlemeyen, kovucu, başkasına zulmeden ve ikiyüzlü kimseler değillerdir. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh. Tehlike. Ebu Ubeyde radıyallahu anh şöyle demiştir. Tehlike şudur. Günahın işlenmesi, ondan sonra ölünceye kadar hayır işlenmemesidir. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. İnsanlarla bir arada bulunmak. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh şöyle demiştir. İnsanların kusurlarını bilmesini pek istemeyen kimse evinde otursun. Kim insanların arasına girerse farkına varmadan dini gasp edilir. Zübeyr bin el-Evvam radıyallahu anh. Sünnetin delil olduğu. Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh oğluna şöyle dedi. İnsanlarla Kur'an vasıtasıyla tartışma. Çünkü onların hakkından gelemezsin. Ancak sünnete sarın. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. İyi gün ve kötü gün. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında sıkıntılı günler geçirdik. Sabrettik. Ondan sonra bolluk yaşadık ama bu defa sabredemedik. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an. Sa'd'ın oğluna vasiyeti. Sa'd radıyallahu an oğluna şunları söyledi. Yavrum, benden sonra sana benden daha samimi davranan birisiyle görüşme. Namaz kılmak istediğinde güzelce abdestini al ve namazını bir daha hiç kılamayacakmış gibi kıl. Açgözlülük yapma. Çünkü bu peşinen fakir olmak demektir. İnsanlardan bir şey umma. Bu da zenginlik ve ihtiyacı olmamak demektir.
özür dilemeni gerektirecek bir söz söyleme ve bir iş yapma. Uygun bulduğunu yap. Ashab-ı kiramdan öğütler.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

İslam tüyüş mera evin, bıte sağdıbın derdu birin, ju vaqta hükmete çüye, ketye navme şinu girin. Ey İslam dilemet şevte, iro etba'e dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rumete.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşıda, iş yerinde kıldığı namazından 25 kat fazladır. Şöyle ki, abdest alınca güzel bir abdest alır, sonra mescide gider, evinden çıkarken sadece mescit gayesiyle çıkmıştır. Bu sırada attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir günahı affedilir. Namazı kıldı mı, namazgahında olduğu müddetçe melekler ona rahmet okumaya devam ederler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, buna rahmet et, merhamet buyur. Sizden herkes namaz beklediği müddetçe namaz kılıyor gibidir.
0: Tam 99.
1: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
11: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı

0: baklava, Hasan Paşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

83. Bölüm. Ya Resulallah, bu sefere ben de katılmak istiyorum. Yaralılarla meşgul olurum. Allah Teala belki bana da şehitlik nasip eder. Nebi Ekrem Efendimiz karşısında duran kadına memnuniyetle baktılar. Sen evinde otur. Kur'an oku ey Ümmü Varaka. Allah Teala yine sana şehitlik nasip eder. Yaşı ilerlemiş bir hanımdı. Bununla beraber o güne kadar indirilmiş olan Kur'an surelerini ezberine alan hanımlardan biriydi. Efendimizin tavsiyesine itiraz etmedi. Emir buyurursun ya Resulallah dedi ve ayrıldı. Benim hakkımda ne buyurursun ya Nebiyallah? Osman bin Affan bu soruyu gözleriyle

diye sorar gibiydi. Efendimiz onun da Medine'de kalmasını lüzumlu gördüler. ''Sen Medine'de kal, Rukayye ile meşgul ol.'' dedi. Rukayye'nin hasta oluşu da Osman Zinnur'u bu sefere katılmaktan alıkoymuştu. Rukayye, alelacele yola çıkmak üzere olan babasını, ''Bu belki son görüşüm.'' düşüncesi altında ve pek kısa bir zaman içinde görebildi. Bu sefere Medine'nin yerlisi olan Ensar da iştirak ediyordu. Bugüne kadar yapılan ve bazen Peygamber Efendimizin de iştirak ettiği seferlerin hiçbirine katılmamışlardı. Kesin olarak savaşın yapılacağı belli olmadığı için üzerlerine fazla silah almamışlardı. Ayrıca Medineli Müslümanlardan bir kısmı da bu sefere katılmamış bulunuyorlardı. Sayısı 300'den fazla olan bir ordu halinde Medine'den hareket ettiler. Yolculuk anında kulakları bir radar gibi çalışan Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin Medine'den hareket ettiğini haber alır almaz, Gıfar kabilesinden Zamzam bin Amr isminde bir adamı 20 dinar ücretle kiraladı. ''Son süratle Mekke'ye gideceksin. Kervanınızı Muhammed ve ashabı ele geçirmeden Bedir mevkine hareket ediniz. Değilse kervandan ümidinizi kesiniz diyeceksin.'' dediği ve yola çıkardı. Sonunda eyvah dememek için başvurulacak bir başka tedbir yoktu. Zamzam hemen yola çıktı. Geceyi gündüze katarak ilerliyordu. Mekke'de olaylar başka türlü cereyan ediyordu. Resulullah Efendimizin halalarından Atike, bir sabah kardeşi Abbas'ı yanına çağırdı. Yüzünde korku izleri vardı. ''Ne oldu ablacığım? Seni mahzun görüyorum.'' ''Bir rüya gördüm ve korktum ey Abbas.'' ''Nedir gördüğün rüya?'' ''Deveye binmiş bir adam geldi. Ebdahta durdu. Yüksek sesle, ''Ey vefasız adamlar! Koşun! 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine yetişin. Ey vefasız kişiler! 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine koşun, yetişin. Ey vefasızlar! Yetişin 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş meydanına. Ne duruyorsunuz?'' diye bağırıyordu. Halk bu bağırış üzerine onun etrafında toplandı. Fakat o devesini sürdü. Mescid-i Haram'a girdi. Kabe'nin arka kısmında durdu. İnsanlar ardından gelmiş, etrafını çevirmişlerdi. O yine yüksek sesle, ''Ey vefasızlar!'' diye aynı sözleri 3 defa söyledi. Devesini sürdü. Ebu Kubeys tepesine çıktı. Mekke'ye doğru döndü. Yüksek sesle 3 defa aynı şekilde bağırdı. Sonra yakaladığı bir kaya parçasını tepeden aşağı yuvarladı. Hızla aşağı inen kaya parçalandı. Parçanın her biri Mekke evlerinden birine isabet etti. Atike rüyasını bitirdiği zaman Abbas da heyecanlanmıştı. ''Sakın bu rüyayı kimseye anlatmış olmayasın ey Abbas. Aramızda kalmalıdır. Sen merak etme ablacığım.'' Bir müddet sonra Abbas izin isteyerek ayrıldı. Ayrıldı ama rüyayı dinleyince yüzünü buruşturan hal ondan ayrılmış değildi. ''Gözlerime ne oluyor ki seni böyle üzüntülü görüyorum ey Abbas?'' Başını kaldırdı. Utbe bin Rebiya'nın oğlu Velid'ti. Abbas'ın cevap vermesine meydan kalmadan Velid ilave etti. ''İçine bir sıkıntı bürümüş gibisin. Şöyle gel ey Velid.'' Velid Abbas'la birlikte bir köşeye çekildi. Abbas konuştu, o dinledi. ''Ancak bu anlattıklarım aramızda kalmalıdır ey Velid. Sakın kimseler duymuş olmasın. Bu konuda bana güvenebilirsin.'' Atike Abbas'a ne derece güvenmişse Abbas da Velid'e o derece güvenebilirdi. Ertesi gün Abbas Kabe'yi tavaf ederken orada toplananların hararetli bir konuşmaya daldıklarını gördü. Tavafını bitirip yanlarına vardı. Ebu Cehil onu görünce, ''Şu sizin Atike'nin rüyasından bahsediyorduk.'' dedi. Abbas afalladı.
Nedir Atike'nin rüyası, ne görmüş? Ebu Cehil'in sesinde eğlenen ve azarlayan bir insanın ifadesi vardı. Ne zaman türedi şu sizin kadın peygamberiniz? Ne demek istiyorsun sen? Demek istiyorum ki erkeklerinizin peygamberle yetmedi de bu defa kadınlarınız mı ortaya atılıyor? Kardeşin Atike, 3 güne kadar vurulup düşeceğimiz yerlere koşmamızı emredecek birini gördüğünden bahsediyormuş. Biz sabırla 3 günü bekleyeceğiz. Eğer gördüğü doğru çıkarsa ne âlâ. Şayet çıkmazsa sizi aleme rezil edeceğiz. Kadınlarınızın yalancı olduklarını her tarafa yayacağız. Abbas, bu söylenilenlerin asılsız olduğunu, Atike'nin böyle şeyler görmediğini söylemekle yetindi. İçine bir pişmanlık bürümüştü. Gözleri bu haberi gidip ona anlatan Velid'i aradı. Ama kusur Velid de değildi. İş münakaşaya döküldü mü o zaman Velid. ''Sen kardeşinin sırrını saklamasını beceremedinse ben senin sırrını nasıl saklayabilirim?'' diyebilirdi. Bir defa ok yaydan çıkmıştı. Ne yapılsa bu haberin daha da yayılmasının önü alınamaz. Hele Ebu Cehil gibi birinin diline kilit vurulamazdı. Abbas, yaptıklarına pişman halde evine döndü. Haber kendisinden önce eve ulaşmıştı. Haşimi kadınları Abbas'ın başına toplandılar. Onu gevşek davrandığı için kınadılar. ''Ebu Cehil şerefimizi 5 paralık etsin, sen ağzını bile açma.'' ''Bu davranışınla seni tebrik etmek lazım ey Abbas. Abdülmuttalib'in kızlarına dil uzatlasın da sen sesini çıkaramayasın. Bari gidip Ebu Cehil'le kozumuzu biz paylaşalım. Bu gidişle artık iş bizlere düşüyor.'' Bu ve benzeri sözler Abbas'ı köşeye sıkıştırmış bulunuyordu. İki ateş arasında kalmıştı. ''İyi ama ben Ebu Cehil gibi şirret bir kişiye ne diyebilirim?'' diyemedi, diyemezdi. Çünkü kadınlar artık bu işi kendilerinin bizzat yapmalarından söz etmeye başlamışlardı. ''Sen Abdülmuttalib'in oğlu olduğunu gösteremediysen ben onun kızı olduğumu ispatlayabilirim. Bundan sonra onunla hesaplaşmak bizim işimiz. Sen aradan çekilebilirsin.'' Abbas sırılsıklam olmuş, fena halde bunalmıştı. ''Siz yarın görürsünüz.'' diyerek çıktı yanlarından. Dedi ama ne yapabilirdi? Şimdiye kadar sevgili yeğenine yapılan bunca hakaret karşısında ne gibi bir tepkisi olmuştu? Ebu Cehil gibi Mekke'nin taçsız kralı durumunda olan birine karşı ''Hey, sen kim oluyorsun?'' diyebilmek öyle herkesin yapabileceği çeşitten bir baba yiğitlik değildi. Ama artık bıçak kemiğe dayanmış bulunuyordu. Sabahleyin kalktığı zaman hala verdiği karara bağlıydı. Gidecek ve onun yakasından yapışacaktı. Bu düşüncelerle evinden çıktı. Mescid-i Haram'a vardı. Gözleri Ebu Cehil'i aradı. O ilerideydi. Derhal ona doğru yürüdü ve sert bir sesle ''Ya Ebel Hakem! Ya Ebel Hakem!'' diye bağırdı. Ebu Cehil oralı olmadı. Belki de duymadı. Ama birdenbire adeta koşarcasına Safa Tepesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Abbas önce onu korktuğu için kaçıyor sandı. Fakat dikkat edince daha birçok kişinin aynı tarafa doğru koşmakta olduğunu gördü. Koşanlarla birlikte o da Safa Tepesi'nin yolunu tuttu. Ebu Süfyan'ın 20 dinara kiralayıp gönderdiği zamzam geceyi gündüze katmış, hakikaten kısa bir zamanda Mekke Vadisi'ne ulaşmıştı. Şehre ulaştığı zaman 3 gündür durmadan koşturduğu devesini durdurdu. Önce gömleğini yırttı, parçaladı. Semeri ters çevirdi. Devesinin burnunu kesti ve tekrar bindi deveye. Son süratle Batn-ı Vadi denilen yere geldi ve alabildiğine bağırmaya başladı. ''Ey Kureyş topluluğu! Felaket! Ey Kureyş topluluğu! Felaket! Ebu Süfyan'la gönderdiğiniz mallarınızın önü
Muhammed ve ashabı tarafından kesilmiş bulunuyor. Sanmam ki ona yetişebilesiniz. İmdat! Diye bağırmaktaydı. Koşup gelenler, burnundan kan fışkıran bir devenin üzerinde, yakası paçası yırtık, saçı başı dağınık bir adamın alabildiğine haykırdığını gördüler. Etrafını sardılar. Ne var, ne oluyor? Sağdan soldan sorular yağıyor. Ama adam bunlara aldırış etmeden, ''Yetişin, mallarımızı kurtarın!'' demekten öte bir şey söylemiyordu. Yeteri kadar, hatta yeterinden fazla heyecanın meydana geldiğini ve etrafını geniş bir kalabalığın sardığını görünce onlara ''Bedir'e yetişin!'' dedi. Artık Abbas'ın gidip Ebu Cehil'in yakasını toparlamasına lüzum kalmamıştı. Bir anda heyecan doruk noktasına ulaştı. Herkesin düşüncesi Zamzam tarafından getirilen haberin çerçevesiyle kuşatıldı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimsenin artık Atike'nin rüyasıyla uğraşmaya vakti kalmamıştı. Öteden beri insanın en kıymetli varlığı olarak bilinen can damarı diye değerlendirilen mal elden gidiyordu. Kanlar beyinlere hücum etmiş, sinirler tepelere çıkmıştı. Sağa sola koşuşanlar, ''Bu Hadrami'nin kervanı değil, Muhammed bu defa dersini pek fena şekilde alacak.'' diyorlardı. ''Haydi Muhammed'le savaşmaya gidiyoruz.'' Kimseye böyle bir teklifin yapılmasına lüzum yoktu. Halk kısa zamanda silahlanıvermişti. Ordu komutanlığını yapacak olan Ebu Cehil, rüyasında bile bu kadarcık kısa zamanda bu kadar kolay bir şekilde ordu toplanacağına inanamazdı. Dudaklarına kadar gelen, taşmak üzere bulunan hırsını yine dudaklarını kemirerek gidermeye çalışıyor. Bazen kendini tutamıyor, alabildiğine küfürler savuruyordu. Fakat neticede memnun olduğunu da inkar edemezdi. Yıllardır biriktirdiği hıncını bu defa alacak, son darbeyi vurma imkanını bulacaktı. Yolda yemek üzere erzak götürülmesi lazımdı. Bunu zenginlerin üzerine almaları gerekiyordu. ''Sen şunu getireceksin.'' demeye ihtiyaç olmadan onlar da hazırlanmış bulunuyorlardı. Zamzam'ın gelmesinden 2 saat sonra bütün hazırlıklar bitmiş denilebilirdi. Yola çıkmak artık bir an meselesiydi. Kabe'nin bir köşesinde oturmuş olan Ümeyye bin Halef, yerinden kalkma niyetinde değildi. Fakat kendisine doğru yaklaşmakta olan Ukbe bin Ebi Muayet'i gördüğü zaman içine bir sızı düşüverdi. Mutlaka bir fesat düşünüyor olmalıydı. Elinde bir buhurdanlık tutuyor, içinden duman yükseliyordu. Ukbe geldi, bir şeyler söylemeden Ümeyye'nin etrafında dolaşmaya ve buhurdanlıktan çıkan dumanı Ümeyye'ye doğru üflemeye başladı. Ümeyye, kadınlara yapılması adet olan bu hareketin kendisine yapılmasını içerledi. ''Ne yapıyorsun ey Ukbe?'' diye bağırdı. Sesinde hiddet vardı. Ukbe ses çıkarmadan işine devam ediyordu. Böylece Ümeyye'nin etrafını birkaç defa dolanmış, Ümeyye'nin sinirleri de ayağa kalkmıştı. ''Sen neler yaptığını bana söyleyecek misin ey Ukbe?'' Ukbe bu defa merasimi bıraktı ve alaylı bir sesle ''Görüyor musun? Tütsülüyorum seni. Erkeklik günlerin sona erdi. Artık kadınlar arasında oturmanda bir mahsur yoktur.'' cevabını verdi. Açık bir hakaretti bu. ''Neden? Neden lüzum gördün buna? Millet harbe giderken burada keyfince oturmak ancak kadınlara düşer de ondan.'' Ümeyye yerinden kalktı. Gözlerinden taşan kin ve nefreti Ukbe'nin yüzüne fırlatan bir bakışla onu süzdükten sonra ''Sana da buhurdanına da lanet olsun alçak herif'' dedi ve evinin yolunu tuttu. Utanacağı adamların önünde hakarete uğramıştı. Halbuki o ilerlemiş yaşını ve hantal vücudunu öne sürerek bu savaştan yakasını sıyırmak istiyordu. Fakat Ümeyye'nin içini sızlatan asıl sebep, birkaç ay evvel
Medineli arkadaşı Sa'd bin Muaz'dan duyduğu haberdi. Resulullah tarafından öldürüleceğini duymuştu ondan. O günden beri Ümeyye, ömrünün son nefesini verinceye kadar Mekke dışına çıkmama kararını vermiş, bugüne kadar da hiç çıkmamıştı. Kendisini alaya alan, kadınlar sınıfına sokma merasimi düzenleyen Ukbe'ye, ''Bu savaşa çıkmak benim için ölüm demektir. Bunu biliyor musun sen?'' diyemezdi. Yine korkaklıkla suçlanır, yine alaya alınırdı. ''Bu işin sonu nasıl olsa ölümle bitecek.'' deyip yürümek de kolay değildi. Şimdiye kadar dünyaya gelen kimse burada kalmamıştı. Ama bu sözü söylemesi de ''Karnım aç, yemek getirin.'' demeye benzeyen çeşitten söylemesi kolay bir söz değildi. Eve geldiğinde hala dumanı tepesinden çıkıyordu. Karısı ''Nedir bu halin ey Ümeyye?'' dedi. ''Sorma.'' cevabını aldı. Daha sonra oturdu. Olanları anlatmaya başladı. Sözünü yarı etmemişti ki içeri giren bir köle ayakta durdu. Ümeyye sinirli bir sesle ''Ne istiyorsun be adam?'' dedi. ''Ebul Hakem sizi görmek istiyor.'' Ümeyye sarardı. ''Çattık belaya.'' der gibi başını salladı. ''Bu ötekinden de uğursuzdur.'' diyerek kalktı yerinden. Artık kurtulamayacağını adı gibi biliyordu Ümeyye. Bununla beraber 40 dereden su getirdi. Bir sürü mazeret saydı döktü. Ama Ebu Cehil bunların hiçbirine 5 para vermiyor, yine bildiğini okuyordu. ''Senin gibi Mekke'nin büyüğü olan bir adam bu sefere katılmazsa halimiz haraptır. Senin geri kaldığını görenler de gitmemek isterler. En iyisi biz bu işin ortasını bulalım.'' dedi. ''Nasıl yani?'' ''Bizimle birlikte yola çıkar. Birkaç gün gidersin. Ondan sonra döner, gizlice Mekke'ye gelirsin.'' Ümeyye, bir başka yolun bulunmadığını, onun geldiğini duyduğu anda anlamış, ölüm çanlarının tepesinde çalmaya başladığını kulaklarıyla duymuştu. ''İstemeye istemeye, peki.'' dedi. Hemen kölesini göndererek Mekke'nin en iyi koşan devesini satın aldırdı. Tehlike anında onun üstüne atladığı gibi Mekke'ye kaçmaktan başka düşünebileceği hiçbir çare kalmamıştı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Seyyidül İstiğfar, tövbelerin sultanı, istiğfarın sultanı diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ne abduke ve ne ala ahdike ve va'dike mestata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur.

Kayınvalide gelin ilişkisiyle ilgili bir tespiti paylaşmak istiyorum. Toplumsal olaylarda tecrübelere dayalı olarak öğreniyoruz ki aşırı bir uç diğer aşırı ucu doğurur. Uçlar birbirini her zaman doğurmuştur. Gelinlerin mağduriyeti beraberinde kaynana mağduriyetini doğurmaya başladı. Ben tecrübe ve deneyimlerimle bunu gözlemliyorum. Kayınvalideler maalesef belli bir dönemde gelinleri mağdur ettiler. Tümü için tabii ki söylemiyorum ama bu artık bilinen bir gerçektir. Yani gelen gelin hanımefendi eşiyle bir yuva kuramıyor. Kayınvalidenin bir ayağı orada, bir eli orada onu yönetmeye çalışıyor. Ve bağımlı erkek çocukları da maalesef kendi ailelerini işin içine soktuklarından dolayı bu defa gelinlere de kayınvalideye karşı, ailesine karşı bir cephe koyma ihtiyacı ortaya çıktı. Ve bunun ucu kaçtı bana göre. Ben terapilerde bunu görüyorum. İlişki sağlıklı gittiği halde. Yani beyefendi kendi ailesine bağımlı değil. Her şey yolunda gidiyor. Dengeler kurulmuş. Ama bu beyefendi ailesine bağlı olması lazım. Hanımefendi de kendi annesine ve babasına bağlı olması lazım. Bu bağı makas gibi kesip yok edemezsiniz. Çünkü ikiniz de uzaydan gelmediniz. İkiniz de zembille inmediniz aşağı. Size emek veren, gözyaşı döken, saçlarını süpürge eden insanlar var arkanızda. Onlar da yaşlanıyor. Onlar da çocuk gibi oluyor. Tıpkı sizin bir zamanlar çocuk olduğunuz gibi. Ve yeri geldiğinde, ihtiyaç olduğunda elbette ki onların yanında olacağız. Elbette ki zaman zaman onları ziyaret edeceğiz. Bayramda, seyranda ve yakınlarsa belli zaman dilimlerinde iki tarafın da ailelerinin ziyaret edilmesi gerekiyor. Gideceğiz. Onların da gönüllerini hoş etmemiz lazım. Bu bir anne baba hakkı olduğunu düşünüyorum. Fakat kayınvalide fobisi oluşmaya başladı. Geniş aile sakın bize müdahale etmesin. Anksiyetesi oluşmaya başladı. Bu defa hanımefendi eşinin ailesiyle en ufak olan ilişkisini kurcalamaya başlıyor. Telefon açmış hasta olan annesine geçmiş olsun diye veya biraz konuşmuş. Niye aradın? Niye o kadar çok konuştun? Ne gerek vardı? Bize niye zaman ayırmıyorsun'a dönmeye başlıyor. Yahu ayrılacak zaman sadece annesiyle yapacak konuşmadan keseceği zaman mıdır? Adam saatlerce elinde telefonla meşgul. Onu sorgulamıyoruz. Bu tamamen bir kaygı, bir paranoya oluşmaya başladı ne yazık ki. Evet, tekrar ifade ediyorum. Bir ifrat bir tefriti doğurdu. Bir uç başka bir ucu doğurmaya başladı. Ama bu yaklaşım da doğru bir yaklaşım değildir. Lütfen müsaade edelim. İki tarafta kendi aileleri, anne ve babaları ihtiyaç olması halinde ilişki kurmalarında bir engel ortaya koymayalım. Kendi bilinçaltımızı yoklayalım. Kendi çevremizde olup biten olayların bizim üzerimizde etkisi olduğunu düşünelim. Burada rahatlayalım. Çünkü ben vakalarda eşine süre koyan kadınlar biliyorum. Annene gideceksin, yarım saat sonra döneceksin. Baban da yarım saatten fazla kalmayacaksın. Yarım saatten fazla kaldığı halde telefonla arayıp neredesin? Niye gelmedin? Ne işin var senin orada? Hani geri dönecektin? Adam diyor ki ya tamam yarım saat demiştim ama süre uzadı orada. 40 dakika kaldım. 1 saat kaldım. Bu sorun olmaya başlıyor. Bu defa bir uç diğer ucu doğurdu. Gelin mağduriyeti kayınvalide ve geniş aile mağduriyetine dönüşmeye başladı. Lütfen dengede duralım. Herkesin hakkı vardır. Herkesin hakkını eşit bir şekilde dağıtalım. Böyle bir kaygı yaşamaya gerek yok. Herkes kendi ailesine iletişimini dengeli bir şekilde kurabilecek yetişkin duruma artık gelelim. Birileri bu toplumda artık mağdur olmasın.

koşina insandan pır dama azat kirin. Hemandın ujera bune bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun, jaqavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı gelli cihane.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121, 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
2: Telefon 0534 927 99 21.
7: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
3: tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacak.

0: Yatırmacı Kuyumcu, doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 31 34.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Diclekent Medya Kavşağı'nda.
4: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı efendim.

0: Her kim ilim istemek için bir yola girerse, cennet yollarından birine girmiş olur. Ondan hoşlandıkları için melekler, ilim arayanın üzerine kanatlarını gererler. İlim isteyene, göklerdekiler, yerdekiler günahının affı için yalvarırlar. Alimin ibadet edene üstünlüğü, dolunayın yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler hiç şüphe yok ki peygamberin mirasçılarıdırlar. Peygamberler ne dinarı ne de dirhemi miras bırakmışlardır. Onların mirası ilimdir. Kim o ilmi alırsa çok büyük bir nasibi elde etmiş olur.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efem.

0: Her güne bir dua.
1: Ey gözlerin görmediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştırmadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semanın semayı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği Allah'ım, ömrümün en hayırlı anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise sana kavuştuğum gün kıl. Allah'ım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini, senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum.

şimdi yüreğimin kafesi kırık. Fısıldasam yıldızlar duyacak gibi, üflesem kutuplar çöle dönecek. Bu beden kimin? Bana yabancı, sanki başkası gibi. El yürek, dil yürek, söz yürek gibi. Yürekler sancısı çekesi yürek.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır. Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir.

0: 0534 927 99 21.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Diclekent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0.

0: 536 614 65 28. Işık Otomotiv. Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

0: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
1: Nuh gemiyi yapıyor, halkından ileri gelenler her ne zaman yanından geçseler onunla alay ediyorlardı. Nuh da siz dedi, şimdi bizimle alay ediyorsanız elbette bizim de sizinle alay edeceğimiz bir gün gelir.
0: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
1: Artık rüsva edecek azabın kime gelip çatacağını, ayrıca ahiretteki daimi azabın da kimin üzerine ineceğini yakında görüp öğrenirsiniz.

Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynadığı zaman Nuh'a dedik ki, her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helak hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere aileni bir de iman edenleri gemiye al. Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı.

Nuh dedi ki, binin gemiye. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı, rahmet ve ihsanı pek boldur.

0: Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Nuh biraz ötede olan oğluna, "Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de, kâfirlerle beraber kalma," diye seslendi.
1: قَالَ

O, beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım dedi. Nuh ise, bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak onun merhamet ettiği kurtulur. Der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu.

0: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe, ey yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut diye emir buyuruldu. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine yerleşti. Ve kahrolsun o zalimler denildi.

Nuh, Rabbine hitap edip, "Ya Rabbi," dedi. "Elbette boğulan oğlum da ailemdendi. Öz evladımdı. Halbuki ben onları gemiye alırken, sen bana kurtulacaklarını müjdelemiştin. Senin vaadin elbette haktır. Ve sen hakimlerin hakimisin."

Ey Nuh! Buyurdu Allah. O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi. O halde hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Cahilce bir davranışta bulunmayasın diye sana öğüt veriyorum.

Ya Rabbi dedi, hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum.

Ey Nuh denildi. Sana ve beraberinde bulunan mümin topluluklara bizim tarafımızdan bir selamet ve çok bereketlerle gemiden in. Gelecek nesiller içinde niceleri de olacak ki onları dünyada bir müddet yaşatacağız. Sonra da bizden onlara gayet acı bir azap dokunacaktır.

İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların ret ve inkârlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akıbet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. O da, ey benim halkım, yalnız Allah'a ibadet edin. Zaten sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla, iftira etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz,

Ey halkım! Risaleti tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Ben mükafatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşünmez misiniz?

Ey halkım! Haydi Rabbinizden af dileyin. Sonra ona tövbe edin. Ona dönün ki, gökten size bol bol yağmur göndersin. Gücünüze güç katsın. Ne olur yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin.

Ey Hud, dediler. Sen bize açık bir belge, bir mucize getirmedin. Biz de senin sözüne bakarak tanrılarımızı bırakacak değiliz. Sana asla inanacak da değiliz.

0: Galiba tanrılarımızdan biri seni pek fena çarpmış. Demekten başka bir şey söyleyemeyiz. Hud dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin Allah'a şerik koştuklarınızdan hiçbirini tanımıyorum.
1: مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا
0: Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun. Hiç göz açtırmayın. Hiç süre tanımayın.

Ben, benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki, mukadderatı O'nun elinde olmasın. Rabbim elbette tam istikamet üzeredir.

Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim. Zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.

0: Azaba dair emrimiz gelince, Hud ve beraberinde olan mü'minleri, tarafımızdan bir rahmet eseri olarak kurtardık. Onları pek ağır bir azaptan selamete çıkardık.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad halkı buydu. Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler ve Hakk'a karşı gelen her inatçı zorbanın isteklerine uydular.

Hem bu dünyada lanete tabi tutuldular, hem de kıyamet gününde. Evet, Ad halkı, Rablerini tanımayıp, inkar yolunu tuttular. Dikkat et! Nasıl da defoldu gitti o Hud'un kavmi Ad!

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan O'dur. O halde ondan mağfiret dileyin, yine O'na dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir.

Ey Salih, dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Şimdi ne oldu sana? Ne diye bizi atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz. Kuşkulanıyoruz.

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح, ey benim halkım, dedi. Şimdi söyleyin bakayım. Şayet ben Rabbimden gelen kesin delile dayanıyorsam ve o bana tarafından bir nübüvvet lütfetmişse, peki bu durumda ben kalkıp Allah'a isyan edersem, onun cezasından kim beni kurtarabilir? Sizin bana hiçbir faydanız olamaz. Olsa olsa ziyanımı arttırırsınız.

0: Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez, sizi bir azap kıstırıverir.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ.
0: Fakat halk, o deveyi tepeleyince, Salih onlara, yurdunuzda 3 günlük bir ömrünüz kaldı. Sonra helak olacaksınız. İşte hilafı olmayan kesin söz, dedi.

0: Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, Salih'i ve beraberindeki mü'minleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir, çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.
1: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاتِينَ
0: Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de, diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Ortadan silindiler.

Evet, inkar etti Rabbini Semud milleti. Evet, işte onun için defolup gitti Semud milleti.

Bir zamanda elçilerimiz İbrahim'e varıp onu müjdelemek üzere selam sana dediler. O da size de selam deyip çok kalmadan elinde nefis, güzelce kızartılmış körpe bir dana getirip ikram etti. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ

0: oldu.
1: Ama misafirlerinin ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onların bu hali hoşuna gitmedi. Ve onlardan kuşkulandı. Kalbine bir korku girdi. Korkma, dediler. Çünkü biz aslında Lut kavmini imha etmek için gönderildik.

0: ben.
1: Bu sırada hanımı da hizmet için ayakta durmuş, onları dinliyordu. Bunu işitince korkusunun geçmesinden ötürü gülümsedi. Biz de ona İshak'ın, onun peşinden de Yakub'un doğacağını müjdeledik.

0: İbrahim'in hanımı, ay dedi, ben bir koca karı, kocam da bir pir iken ben mi doğuracağım? Doğrusu bu çok şaşılacak bir şey.
1: قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَم۪يدٌ مَّج۪يدٌ
0: Elçi melekler, sen dediler, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ehl-i beyt! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur.

Vakta ki İbrahim'in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lut'un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah'a teslim eden bir kuldu.

0: oldu.
1: İbrahim, vazgeç sen bu işten. İşte Rabbinin helak emri gelip çattı. Ve hiç şüphe yok ki onlara geri çeviremeyecekleri bir azap geliyor.

0: İdem.
1: O elçilerimiz Lut'a gelince o fena halde sıkıldı. Onlar yüzünden göğsü daraldı ve gerçekten bugün pek çetin bir gün dedi.

0: Esasen kötü işler yapa gelen halkı, kötü niyetle koşa koşa Lut'a geldiler. Lut, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için nikah akdiyle daha temiz, şaibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun, emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvâ etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam?
1: قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ
0: Şöyle dediler. Sen de pek iyi bilirsin ki, senin kızlarında hakkımız ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlarda gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun.
1: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
0: Keşke dedi size karşı yetecek bir gücüm olsaydı veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım.
1: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك

0: موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler Lut dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü. Beraberindekilerin hiçbiri geri dönüp bakmasın. Yalnız eşin bunun dışındadır. Zira ötekilere ulaşan hangi rüşvaylık varsa ona da gelecektir. Onların helak olma zamanı sabah vaktidir. Sahi sabah da pek yakın değil mi?
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: İlim denizinden damla damla. Kesin bir ilim veya delil üzere olmadığın şeyi bırak. Seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında konuşma. Paranı koruduğun gibi dinini de koru. Kazandığın sevabı da başa kalkmamak suretiyle muhafaza et. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Rabbim. Bir de ben sana hakkıyla kul olmak isterdim. Sevdiğini sevmek, sevdiğine sevilmek isterdim. Biliyorum, hak etmediğimi biliyorum. Ama ben Rabbim, ama ben seni çok seviyorum. Derdimi seviyorum, veren sensin. Derdimin dermanı olan sensin. Bana seni seviyorum dedirtensin. Yüreğimdeki sızım sen, gözümdeki nemsin. Sen de beni sever misin? Bir de ben Rabbim, bir de ben senin Habibim dediğin Ahmet'i, sevdiğim dediğin Mahmud'u, ağzından çıkan vahidir, onun sözü benim sözümdür dediğin Muhammed'i,

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.

kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah Allah.

0: kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anı.
1: Filler gövde ağırlıkları nedeniyle sıçrayamazlar. Çünkü bacak kaslarının gövde ağırlıklarını yukarı çekebilecek kadar gelişmediğini biliyor muydunuz? Balinalar büyük ve cüsseli deniz hayvanlarıdır. Yavru bir balinanın ise boyunun 10 metre olduğunu biliyor muydunuz? Balinaların günlük 1500 ton su yuttuklarını